İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanın

sözün yaksana canımı zaten üşütüyor senin sonsuz gözün.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: Ne almak istemediğimi çok iyi biliyorum.
1: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Her dünyayı sen...
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Sevgili izleyiciler, Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Birbirinden ilginç, değerli konuklarla elbette bugün de karşınızdayım. Programımızın ilk bölümünde çok sevdiğim, çok değerli hekim, operatör, doktor Sayın Ahmet Özyazgan hocamız var. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Böyle deyince aman ameliyat demeyin. Çünkü hocamızın eli yani herhalde en az ameliyata giren hekimlerden bir tanesi. Ve bugün ne konuşacağız? Kök hücreyle fibromiyalji tedavisini konuşacağız. Çünkü çok muzdarip olan kişi var biliyorum. Ve aynı zamanda bu fibromiyaljiyi hocamız tedavi ederken aynı zamanda estetik dokunuşlar da yapıyor. Bütün bunları da konuşacağız. Üstelik de tamamen kendi kök hücrenizle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emel Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam davetimi kırmayıp geldiğiniz için.
1: Rica ederim. Benim için onurdur.
0: Benim için de öyle. Hocam şimdi fibromiyalji nasıl bir hastalık? Aslında çeken çok iyi biliyordur da belki hani bilmeyen daha teşhis edilmeyen kişiler vardır.
1: Şimdi çok haklısınız. Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Hani toplumumuzda da vardır, bizim toplumumuzda ve Anadolu'da özellikle hanımefendiler doğumdan sonra böyle bir üzerlerine depresyon, bir aksilik veya böyle bir enerji düşüklüğü. İşte normalde anlaştığı kişilerle artık anlaşamama. Sanki hayat mı değişti, kişiler mi değişti? Bir bakarsınız dersiniz ki ya bu şeker gibiydi, doğumdan sonra aksi bir insan oldu. Hayır, aksi bir insan olmadı. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık. Özellikle hanımefendiler, östrojen ve progesteron hormonunun var olan dengesizliğinden kaynaklanarak şöyle bir rahatsızlıkla başvururlar. Sabah kalktığımda dayak yemiş gibi uyanıyorum. Üstümden sanki kamyon geçti. Hiç uykumu alamadım, hiç enerjim yerinde değil, hiç mutlu değilim. Şimdi kendisi mutlu olmayan bir insan. Etrafına ışık, enerji yayabilir mi?
0: Tabii.
1: Önce can, sonra Canan. Yani kendisi iyi olacak ki eşi, çoluğu, çocuğu, çalışma arkadaşları, konusu, komşusu iyi olacak. Şimdi biz amansız bu hastalıkta, klasik tıpta normalde ya ağrı kesici, ya uyku ilacı, ya antidepresan kullanılıyor. Fakat biz kök hücre tedavisi ve kırmızı civa tedavisi birlikte yapıyoruz bu hastalara.
0: Çok merak ediyorum kırmızı civayı hocam.
1: Göbek bölgesinde var olan fazla yağlarını ince iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem doğum kilolarından kurtarıyoruz. Hanımefendinin kendine bir özgüveni geliyor. Ben tekrar genç bir bayanım, güzelim ve alımlı bir insanım diyor. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan trigger zone dediğimiz tetik noktalarına tek tek nakil yapıyoruz. Hani bayanlar vardır ya böyle dokunursun, aa evet evet oraya bastır da.
0: Şu sırtta, hep masaj boyunda değil mi?
1: Evet. Bayanlar vardır böyle hep ay şurayı ovar mısın işte yok üstüne birisini çiğnetmeye kalkar filan.
0: Bir de hep işin kötüsü hocam ağrıyla uyanıyor ve neticede hep suratları asık, eşlerinden de şikayet geliyormuş. Yani ne biçim ağrı, hiç mi geçmek bilmiyor diye anlaşılmıyor.
1: Şimdi
0: da
1: bakın,
0: yani.
1: Erkek metabolizması ve zihniyetiyle kadın metabolizması ve zihniyeti farklıdır. Şimdi genelde bu hanımefendilerin yanında ya eşi ya erkek arkadaşı veya bir beyefendi, kardeşi de olabilir bu kişi.
0: Babası
1: veya
0: kardeşi.
1: Babası gider. Şimdi film çekersiniz bir şey yok. Tahlil yaparsınız bir şey yok. Şimdi erkek mentalite olarak şöyle düşünüyor. Filmde bir şey çıkmıyor. Tahlilde bir şey çıkmıyor. Bu kadın enkaz naz yapıyor demek ki. Hayır.
0: Naz yapıyor, kapris yapıyor.
1: Hiç kimse naz için, kapris için sıcak evini, yuvasını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp da hastaneye, doktora gitmez. Bir kadın, daha doğrusu bir birey hastaneye gidiyor ise mutlaka bir sebebi vardır. Şimdi kök hücre tedavisi ve kırmızı civa tedavisiyle biz bu hastalarımızı ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Hem hastalarımızın kilolarını alıyoruz, hem şeker hastalığından kurtarıyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli bölgelerine nakil yapıyoruz. Ayrıca fibromiyalji hastalarında Emel Hanım, trigeminal nevralji dediğimiz özellikle yüz bölgesinde elektrik çakması ve dayak yemiş gibi bir hissiyat oluşabiliyor. Biz bu hastaları kırmızı civa ve kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız hem kök hücre hem kırmızı civayı birlikte yaparak hastalarımızı amansız rahatsızlıklardan kurtarabiliyoruz. Çünkü bu hastalara bir süre sonra ağrı kesiciler yetmiyor. kontrole tabi ilaçlar, yeşil reçete, kırmızı reçete, dilim varmıyor, daha sonra madde bağımlılığı ve intihara giden bir süreç bekliyor bunları.
0: Olabilir
1: tabii
0: değil mi bunlar?
1: Tabii ki olabiliyor.
0: Şu ağrısını kesmek için?
1: Bu hastaların tedavi olması gerekiyor. Üstelik bu hastaları kombine olarak mesela diz kireçlenmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, işte estetik uygulamalarla birlikte kombine bir şekilde yapabiliyoruz. Modern çağın biliyorsunuz trafikte çok fazla zaman geçirmesinden kaynaklanan insanlar hastaneye, doktora az zaman ayırabiliyorlar. Fakat kök hücre ve kırmızı cıva sayesinde hastalarımız aynı gün içerisinde hem kilolarından kurtuluyor, hem fibromiyalisinden kurtuluyor, hem kireçlenme rahatsızlığından kurtuluyor, hem bel boyun fıtığı, hem de estetik yaptırabiliyor. Mesela bir hanımefendi doğumdan sonra var olan cildindeki akneleri, lekeleri, işte saç dökülmelerini, işte meme sarkmasını veya popo küçülmesini kök hücre tedavisiyle aynı gün içerisinde çözebiliyoruz. Hastamızdan yağ alırken bir miktar fazla yağ alıyoruz. İşte 3 litre yağ alacağımıza 8 litre yağ alıyoruz. Hem fazla doğum kilolarından kayboluyor, hem de meme dokusunun içerisine bunu incecik iğnelerle nakil yaptığımız için balon gibi düşünün meme dokusunu, böyle şişirerek genç kızdığındaki gibi daha dolgun, daha diri ve daha cazip hale getirebiliyoruz. Özellikle şeker hastalarında, hastaların popo bölgesinde var olan incelme ve böyle dümdüz tabak gibi oluyor, yani dümdüz hale geliyor popo dokusu erkekte ve bayanda. Normalde oraya silikon popo protezi takılması lazım. Memeye silikon protez takılması gerektiği gibi. Biz ne yapıyoruz? Biz o bölgeye, karın bölgesine aldığımız yağları enjekte ettiğimiz için o bölgesi zenci kalçası dediğimiz geniş ve dolgun bir kalça haline gelebiliyor.
0: Bu estetik sayede, açıdan da yani.
1: Estetik açıdan hem göze daha dolgun, daha cazip, daha estetik görünür hale gelebiliyor. Üstelik şeker hastalarında hastaların insülin kullanmasını kırmızı cıva ve kök hücre tedavisi sayesinde ortadan kaldırıyoruz. Hastalar artık insülin kullanmıyorlar. 3 hap kullanan 2 hapa, 2 hap kullanan tek hapa, daha sonra yarım, çeyrek ve daha sonra hap kullanmayı tamamıyla ortadan kaldırabiliyorlar. Özellikle erkek hastaların orta ve ileri yaşlarda var olan sertleşme problemini kırmızı cıva ve kök hücre tedavisi sayesinde çözerek hastalarımızın aile ve cinsel yaşantılarını gençlik günlerindeki gibi daha sağlıklı ve daha güçlü hale getirebiliyoruz. Çocuk sahibi olabiliyorlar, spermleri güçlenebiliyor. Çünkü biliyorsunuz testosteron dediğimiz erkeklik hormonunun azalmasından kaynaklı sperm hücrelerinin hareketliliği azalır. Hareketlilik azaldığı zaman onun yumurtanın içerisine girip yumurtayı dölleme imkanı ortada kalkar. Onun için güçlü ve kaliteli spermler ve daha güçlü hormonlarla erkeklerin ve ailenin cinsel yaşamı ve aile sağlığı daha kuvvetli hale gelebilir.
0: Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Aslında yani benim telefonuma da çok mesaj geldi. Evet. Ve şöyle diyorlar mesela, şunu gördüm. İzleyiciler bunu PRP ile karıştırıyorlar.
1: Maalesef.
0: Çünkü şöyle
1: maalesef
0: diyor, mesela yazmış işte şu anda Aydın'dan yazan var, İzmir'den yazan var, Gaziantep'ten yazan var. Hepsi de selam söylüyor herkese.
1: Selam olsun, benim herkese. Memleketim Gaziantep bu arada.
0: Aynen öyle evet. Mi? Memlekete de diyorsunuz selam olsun. Şöyle yazmışlar, daha önce ben dizime PRP yaptırdım ya da ilaç enjekte ettirdim. İşte horoz ibiği enjekte ettirdim. Bu da öyleyse işe yaramıyordur diyorlar. Aynı şey mi hocam bunlar?
1: Hayır canım, yani şimdi yerle gök arasında bir fark var. Şimdi PRP şu anda oturduğumuz yerde şuradan hemşiremi çağırsam, sizden 10 tüp kan alsa, 10 dakika santrifüjde başını döndürsek, kırmızı hücrelerini çöpe atsak, beyaz sarı plazmasını size versek, bir yerinizde ağrı varsa ağrınızı geçici olarak keser, işte hafif böyle kırışıklıklarınız varsa onları geçici olarak düzeltir ama kalıcı olarak asla bir iyilik hali sunmaz.
0: Bu PRP değil
1: bu
0: mi?
1: PRP.
0: Bu PRP.
1: Kandan olan yani.
0: Evet, ama hocamız bundan bahsetmiyor.
1: Biz bundan
0: bu başka
1: bahsetmiyoruz. Maalesef kötü niyetli bazı kuruluşlar veya kişiler PRP'yi, yani kandan yapılanı kök hücreymiş gibi
0: lanse ediyorlar.
1: Lanse ettikleri için çok ciddi bir yanılgı içerisine düşüyor insanlar. Hmm. Bakın PRP'nin bir maliyeti de yok. Şurada oturduğumuz yerde muayenehane şartlarında
0: kan alınacak sadece.
1: Kan alınacak. Ama biz kök hücrede öyle mi? Göbekten yağ alıyoruz, onları saflaştırıyoruz.
0: Yani kök hücre yağ dokusunda olan,
1: evet,
0: bir şey. Kök hücre kanda yok yani.
1: Yağdan alınıyor. Ha, kanda kök hücre olmaz.
0: Olmaz. Buradan da uyaralım. Yani bir insan eğer kök hücre diye gidiyorsa kan değil yağ alınması
1: aynen
0: gerekiyor
1: öyle,
0: değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Yani? Üstelik biz kırmızı civayla birleştirdiğimiz için.
0: Kırmızı civa ne
1: kırmızı
0: hocam?
1: Kırmızı civa özellikle Rusya bölgesinde ve Türkiye Cumhuriyetlerde yıldırımın çakması sonucu kayaların altında çıkan canlı bir molekül aslında. Kişilerin kendilerine yapıldığı zaman o andaki hücreler aynı şekilde kalabiliyor.
0: Ha, yüksek
1: ben,
0: elektrik akımıyla oluşan bir şey yani.
1: Ben 37 yaşındayım. 37 yaşında ömür boyunca kalabiliyorum. Kırmızı civa sayesinde. Düşünsenize 50 sene geçti. Ben normalde ana yaşım 87 oldu ama hala çocuk sahibi olabiliyorum.
0: Aa.
1: Evet, hala cildim aynı şekilde durabiliyor.
0: Kırmızı civa sayesinde.
1: Evet, kırmızı civa sayesinde.
0: Yani bunun normal civa ile bir alakası, adı öyle sadece.
1: İsmi kırmızı civa, evet.
0: Adı kırmızı civa.
1: Kliniğimizde başarıyla yapılabiliyor. Türkiye'de ilk yapan klinik bizim kliniğimiz bu arada.
0: Aa.
1: Kırmızı civayı kök hücre tedavisiyle kombine bir şekilde uyguluyoruz. Hastalarımızı hem ilk günkü gibi genç haliyle tutuyoruz, hem enerjik tutuyoruz, hem modern şehir yaşamının enerji kaybını ortadan kaldırabiliyoruz. Hem hastalarımızı daha dinamik hale getirebiliyoruz. Düşünsenize bir hanımefendi mesela çalışıyor, yumurtasını dondurmak yerine kırmızı civayla 50 sene daha çocuk sahibi olabiliyor. Böyle bir şey mümkün artık.
0: Siz kendinize yaptırdınız mı hocam?
1: Evet, bende var.
0: Denediniz yani?
1: Ben denedim, evet.
0: Aa,
1: ve ben ilk yaptırdıktan sonra ilk 3 gün günde 1 saat, 1,5 saat gibi çok kısa sürelerle çok enerjik bir şekilde hayatıma devam edebildim. Ve ben günlük 16 ile 18 arası işlem yapıyorum. Çok yoğun, yurt dışında da çalışıyorum bu arada. Yurt dışı demişken, yurt dışı sigortalar hem kırmızı civanın hem kök hücrenin ödemesini karşılıyor efendim. Bilginiz olsun.
0: Aa, yani Almanya, Fransa, Avrupa ya da dünyanın,
1: evet,
0: herhangi
1: Belçika,
0: bir yerinde özel
1: Hollanda,
0: sigortası
1: İsviçre,
0: olanlar karşılıyor.
1: İşte Bulgaristan, Yunanistan, Rusya,
0: İnşallah
1: Amerika,
0: arası bizim ülkemize.
1: Türkiye Cumhuriyetler. Evet, o da olacak ama özel sigortalar Türkiye'deki resmi sigorta karşılamıyor ama özel
0: sigortalar
1: fatura karşılığı ödemesini yapıyor.
0: Peki hocam, bunlar da yine o kırmızı civa ve kök hücre sadece enjeksiyonla, yani narkoz gerektirmiyor değil mi?
1: Hayır.
0: Hasta tümden böyle bayılmıyor.
1: Biz hastamıza diş çekimi veya endoskopi sırasında kullanılan hafif bir sedasyon dediğimiz uyku rüya hali verdiriyoruz Emel Hanım.
0: Hı hı.
1: Hastamız gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü sırada bakın şöyle kalem ucu incelinde incecik iğnelerle hastamızın göbek bölgesinde var olan hanımefendilerin doğumdan sonra atamadığı dirençli yağları çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz, hem şeker hastalığından kurtarıyoruz. Hem de yağların kayganlaştırıcı etkisiyle kireçlenme, diz kireçlenmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, fibromiyajı rahatsızlığı, erkeklerde sertleşme problemi, çocuk sahibi olamama, şeker hastalığı ve bazı estetik uygulamaları yapabiliyoruz. Müsaadenizle son cümlemi şöyle ifade etmek isterim.
0: Tabii.
1: Özellikle saç ve cilt derisini ben tarladaki toprağa benzetiyorum. Toprağa siz bir tane tohum atarsınız, bir buğdaydan bir tane başak çıkar. Ama siz atalarımız ne demiş? Ekersin, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur misali. Eğer siz buraya kök hücre ve kırmızı civa uygularsanız cildiniz 20'li yaşlardaki gibi ömür boyunca genç kalabilir. Ve saçları saç ekimi olmadan kalibrasyonunu arttırarak daha sık, daha güçlü, daha canlı ve daha kozmetik olarak göze güzel gelen bir hale getirebilirsiniz. Özellikle cilt bölgesi, hanımefendilerin gerdan dekolte bölgesi ve 40 yaş üstü el sırtındaki var olan güneş yanıkları ve diğer deformasyonları kırmızı civa ve kök hücre tedavisinin kombinasyonuyla hastalarımızı hem enerjik hale getirebiliyoruz hem de ömür boyunca canlı ve genç tutabiliyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için inşallah önümüzdeki programlarda yine detaylı olarak konuşuruz.
1: Rica ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, şimdi kısacık bir aramız var ve daha sonrasında tekrar birlikte olacağız. Evet efendim, bakalım bu hafta yıldızlar ne diyor? Kim var? Elbette sevgili astroloğumuz Zuhal Taşçı var. O zaman bakalım 4 Ekim, 10 Ekim tarihleri 12 Burcu'a neler getirecek? Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de
2: tekrar
0: iyiyim,
2: kavuştuk.
0: Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Evet, şimdi ezberleyemedim, buradan bakıyorum. Koçlar, boğalar, ikizler, Yengeçler, aslanlar, başaklar ekran başına. Diğer altı burç birazdan. Evet, koçlarla başlayalım.
2: Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, efendim Venüs retrolu bir haftaya hoş geldiniz. 8. evinizde gerçekleşen bu retro, eski aşklar, eski paralar, para alışverişleri, bunlarla ilgili borç alacak verecek konularında geçmiş meselelerle ilgili gündemleriniz olabilir. Yine 5-6 Ekim arasında aşklı sürpriz karşılaşmalar, eski bir aşkın hayatınıza girmesi ama ilişkilerde biraz güven sorunu yaşanabilir. Biraz daha sakin kalmak, aşkın sınavla geleceğini unutmamak gerekiyor. 7 Ekim Çarşamba çözüm günü. Bu haftanın çözüm günü 7 Ekim Çarşamba sevgili dostlar. O yüzden hayatınızda ödemeleri, borç alacak, maddi manevi alma verme ilişkisini dengelemek adına Çarşamba günü kullanabilirsiniz. 8-9-10 Ekim'e geldiğimizde ise Terazi yeni ayı etkilerine giriyorsunuz ve ilişkilerde, evlilikte, ortaklıklarda yeniden denge kurmak için fırsatlar sağlayacak.
0: Harika. O zaman boğalardayız.
2: Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, efendim Venüs retrosunu boğa burçları 7. evlerinden, evlilik evlerinden, ilişki evlerinden ve ortaklı ilişkiler evlerinden alıyor olacaklar. Dolayısıyla ilişkilerde, evlilikte geçmiş konuların ortaya çıkması, gizli saklı bazı alma verme borç dengesi, bunlar önünüze çıkabilir. Aynı zamanda gizli düşmanlara çok dikkat edin. Bu dönemde Venüs retrosu boyunca düşmanlar görünür olacak. 5-6 Ekim iş hayatında otorite figür ile krizler yaşayabilirsiniz. Günlük hayatta sağlığa dikkat edin lütfen. 7 Ekim yakın ilişkilerde, çocuklarla ilgili konularda toparlanma, planlama yapma, gelecekle ilgili özellikle para kaynaklarını yönetme konusunda sürprizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 8-9 Ekim yeni ayla beraber terazi yeni ayı iş hayatınızda, günlük hayatınızda, rutinlerinizde önemli başlangıçlar veriyor. Yeni bir işe başlamak, yeni iş projeleri, yeni bir iş ortamına girmek ya da sağlıkla ilgili yeni bir düzene, dengeli bir düzene başlamak için güzel fırsatlar sunabilir.
0: Harika. İkizlerdeyiz o zaman. İkizleri neler bekliyor bakalım.
2: Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, efendim Venüs retrosunu 6. evinizden, sağlık evinizden, iş hayatınızdan, iş ortamınızdan alıyor oluyorsunuz. Bu dönemde kronik bir rahatsızlık ya da geçmişten gelen genetik bir rahatsızlıkla ilgili baş edebilirsiniz. Bu Venüs retrosu bunu tedavi etmek, çözümlemek için çok güzel şifalanma olanakları sağlar. Aynı zamanda iş yerinizde düzenlemelere gitmek, yeniden para konularıyla ilgilenmek için çok güzel günler. 5-6 Ekim. Buraya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada biraz maskeler düşebilir. Yanlışlıkla böyle ortaya saçılan bir konu aslında sizin hayatınızı etkileyebilir. Kim sizin yanınızda, kim dostunuz, kim arkanızdan konuşuyor. Böyle gizli saklı olayların biraz fokurduyacağı günler. 7 Ekim Çarşamba ev ailede hesap kitap günü. Aile içerisinde düzen, tertip, aynı zamanda planlama yapmak, ev alım satım, kişisel alanlarınızla hem de ailenizle ilgili önemli konularda düzenlemelere gitmek için çok güzel bir gün. 8-9 Ekim taşlar birazcık yerinden oynayabilir. Çünkü aşk hayatınızda yeni gelişmeleri çok açıksınız. Yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Aşk hayatınızda önemli bir problemin dengelenmesi. Varsa sevdiğiniz insanla probleminiz. Dengelemek, ilişkiyi daha iyi bir yere taşımak için güzel zamanlar. Çocuklarla ilgili aksiyonlar almak için güzel zamanlar ama ilişkiler de önemli kararların da arifesi olabilir bugünler.
0: Geldik yengeçlere.
2: Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, aşkı, geçmiş dönem aşkları en çok tadacak, işte haber alacak kişilerden oluyorlar.
0: Olacak. Evet. Nostaljik aşklar yani,
2: evet,
0: kapıda.
2: Evet, geçmiş aşklar kapınızı çalabilir. Tık tık tık ben geldim, bir dakika Venüs retrosu, eski aşklar gelebilir ama bu demek değil ki o insan değişti. Biraz bu alanlarla ilgili bitmemiş ilişkilerde, tamamlanmamış olayların tamamlanma döngüsünü yaşıyor olacaksınız.
0: Yani ex'ten next olmaz.
2: Ona bir baksınlar. Yani bir baksınlar çünkü şu var, tamamlanması gereken ilişkiler kapıyı çalıyor zaten. Tamam ya da devam diyeceksiniz. Bakacaksınız. 5-6 Ekim para cephesinde birazcık gerilim yüksek, harcamalara dikkat edin. Yine lüks ve çocuklarla ilgili harcamalar, ani harcamalar bütçenizi zorlayabilir. 7 Ekim Çarşamba toparlanma zamanı, hadi bakalım diyor, planları gözden geçiriyoruz. Ve hayatımızla ilgili çözülmeyen olaylara yeni bakış açıları, ani fırsatlar, saatler, çözümle ilgili konular gündeme gelebilir. 8-9 Ekim terazi yeni ay ile beraber de ev, aile, yuva anlamında yeni bir dönem. Evlenmek, aile, yeni bir insanın gelmesi, ev değiştirmek, ev alım satım, evle ilgili önemli bir konularda düzen, denge söz konusu olabilir.
0: Aslandayız.
2: Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim Venüs Retrosu'nu ev, aile, yuva hayatınızda alıyorsunuz. Burada çözümlenmemiş bir şeyleri, artık geçmişten gelen bir şeyleri, özellikle maddi manevi konularda çözmek odaklı olacaksınız. Bu konular halının altına süpürülen, uzun zamandır konuşulmayan konular. Gün yüzüne çıkabilir bir tadilat, bir ev değişimi, evde bir yapılanma, dönüşüm söz konusu olabilir. 5-6 Ekim kontrolü ele almak isterken ilişkilerde, evliliklerde, ortaklı işlerde biraz zorlanma, çatışma, rekabet sert geçebilir. Sakin olmak lazım. 7 Ekim para günü efendim. Para ile ilgili gelirlerinizi, harcamalarınızı düzenleyeceğiniz, derleyeceğiniz, toplayacağınız, planlayacağınız, bu haberleri alabileceğiniz günlerden bir tanesi. 8-9 Ekim'de de yine terazi yeni ayı ile beraber beklediğiniz fırsatlar, iş teklifleri, anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, konuşmalar, iletişim, bunlarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir haber planlarınızı, hayat yönünüzü değiştirebilir belki de.
0: Müthiş bir şey ve Başaklar.
2: Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar için efendim Venüs Retrosu 3. evlerinde planlarını yeniden gözden geçiriyor. Hmm. Hayata dair kime ne verdim, kimden ne aldım, anlaşmalar, sözleşmeler, aynı zamanda seyahatler, eğitimler, ön planda geçmişten gelen bazı konular bu alanlarda tekrar ceyran edebilir. 5-6 Ekim perde arkasında biraz işler sarpa sarabilir. Rekabetin fazla olduğu bir yerde 5-6 Ekim günleri biraz gündeme gelebilir. Her duyduğunuza inanmayın ve sırlarınızı lütfen kendinize saklayın. Çünkü çok nazara göze geldiğiniz günler bunlar. 7 Ekim çarşamba kontrolü ele alıyorlar. Yeter artık diyorlar. Güç bende, hem ilişkilerde hem hayattaki hedeflerinde daha istikrarlı, daha planlı, daha kendilerini ifade edebilecekleri bir gün bu. 8-9 Ekim'de de para için çok yeni bir dönem başlıyor. Yeni yatırımlar, yeni gelirler, zam, iş başvuruları, işten gelecek gelirlerin artması, değer duygularını yeniden toplayabilecekleri bir yeni ay etkisine giriyorlar. Çevrenizde herkesin göründüğü gibi olmadığı da bir yeni ay etkisi bu. Bunları da fark ediyor olabilirsiniz.
0: Evet. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
5: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
9: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynenimiz.
9: Akımlar akıyormuş.
10: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcell'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
13: Türkcell'leri bağlan hayata.
14: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
0: Programımızın bu bölümünde konuğum Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan hocamız. Kendisi kulak, burun, boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanı. Bugün ne mi konuşacağız? Kendisiyle uyku apnesini konuşacağız. Özellikle CPAP kullananlar ve bundan artık gerçekten çok sıkılanlar ve zorluk yaşayanlar belki de tamamen bundan kurtulmanız ve hatta uyku apnesinden kurtulmanız mümkün. Hem de robotik cerrahi ile. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
10: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Emel Hanımcığım. Çok sağ olun. Yine keyifli bir program olacak eminim.
0: Kesinlikle. Hocam öncelikle ben izleyicilerimle de paylaşmak istiyorum. Siz robotik cerrahi konusunda dünyada en çok seriye sahip olan hekimlerden bir tanesisiniz.
10: Evet.
0: Hatta çok yakın tarihte de bir kongrede tüm dünyadaki kulak burun boğaz doktorlarına bir sunum yaptınız. Evet. Onun için de gururumuzsunuz.
10: Çok teşekkür ederim. UKAP nesinde hatta kulak burun boğazda robotik cerrahi 2009'larda tanımlandı. Ben de 2009'da eğitim alarak Türkiye'de, o zaman Bakırköy Doktor Sadiko'nun klinik şefiydim. Orada ilk ameliyatlarıma başladım. Bu tabii ki çok hani gurur verici bir şey. Böyle bir şansımız oldu. Bunu iyi bir şekilde değerlendirdik. Şu anda 800'e yakın bir robotik cerrahi, transfer robotik cerrahi serim var. Bahsettiğiniz kongrede IFOS Dünya Kulak Boğaz Kongresi'ydi. 33 yıl sonra Türkiye'de, ülkemizde yapıldı. O da bir ayrı bir gururdu
0: gurur
10: bizim için.
0: Çok gurur verici bir şey.
10: Meslek dünyadan gelen meslektaşlarımızla bu konuyu paylaştım. UKAP ne hastalığı? Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi çok karmaşık ve sonuçları çok kötü de olabilen bir hastalık. Sinsi bir hastalık. Yani böyle bir hastalıkla başa çıkıyoruz. Şimdi ve standart böyle bir apandisit gibi, safra kesimi, sinüs gibi bir hastalık değil. Onu baştan söylemek istiyorum.
0: Bir kere geniş bir sınırı olan bir hastalık.
10: Aynen. Çok değişik mekanizmalar var. O yüzden sinsi bir hastalık. Hastalar bunun farkında değil. Genelde hastayı işte eşler, aile bunu izliyorsa görüyor. Ama hasta bunun farkında olmadığı için hastalığı kabul etmiyor. Yani herkes horlar deyip geçiriyor. Ama hastalık aslında ciddi tedavi edilmediği takdirde ciddi kalp damar hastalıklarına sebebiyet verebilen.
0: Hatta ölümlere gecede, diyebilir miyiz mesela
10: aynen,
0: hocam?
10: Aynen, gece uykuda kan oksijenin düşmesinin kalp ritmini durdurması da gece uykuda ölümle sonuçlanabilen bir hastalık.
0: Ay.
10: Şimdi ben hastaları korkutmayı sevmiyorum ama bazen öyle hastalar geliyor ki kalp ritmi gece uykuda 15'e 20'ye düşüyor. Bu gece uykuda ölümle ilintili olabilecek bir şey veya kan oksijen seviyesi 40'lara 30'lara düşüyor. Biz mesela normal kan oksijenimiz %95'tir. Ameliyatta 95 altına düşünce biz panik oluruz. Hastanın kan oksijeni düştü. Bir görüyorum raporda, polisomnografi adını verdiğimiz raporda 40'lara 50'lere düşüyor. Tabii bu hani pratikte de maalesef ki hasta ölümleri olabiliyor. Yani bu hastalar çok ciddi, tehlikeli hastalar. Hayat risk taşıyor. Hastalık böyle bir hastalık.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Özellikle yalnız yaşayanlar bu hastalıktan muzdarip olduğunu da bilmiyor olabilir mi? Dolayısıyla burada, belirtileri ne?
10: Evet, burada çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. Bu hastalar genelde ciddi horlama, bazen eşleşte kükreme tarzında. İşte bir uçakta, yolculukta hastalar bundan şikayet ediyorlar. Genelde ciddi horlamaları oluyor. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Biz buna tanıklı apne diyoruz. Yani izleyen birisi, hastanın nefesi gidiyor. 10 saniyeden fazla nefes alamıyor. Sonra bir kükrer tarzda bir gürültülü bir şekilde

0: bu değerlendiriyor. Uyku apne hastalarının hani ehliyetinin güncellendirilmesi, tedavi sonrası olmasına çalışıyor. Çünkü ciddi kazaların, hani onu da söylüyor hastalar, işte ben uyudum kaldım kaza yaptım falan diye. Ama bu üç temel belirti varsa, horlama, uykuda nefes kesilmesi ve sabahleyin gündüz uykuluğu, yorgun uyanma gibi belirtiler varsa mutlaka hastalar kendilerinde bir uyku apnesinden şüphelenip bunun tanısını koydurmaları gerekiyor. Ama buna ek belirtiler de olabiliyor. İşte gece terlemesi, özellikle hastalarda baş boyun çevresinde terleme olabiliyor. Ondan sonra böyle boğulma hissiyle uyanmalar olabiliyor. Gece idrara çıkmalar sık olabiliyor. Erkek hastalarda bazı cinsel bozukluklar olabiliyor. Veya işte bir süre hastalık tedavi edilmediği zaman hastalar bu insülin direncine bağlı kilo oluyorlar, kilo veremiyorlar. Aa. Kalp damar hastalıkları başlıyor. Gece uykuda bu bradikardi ve taşikardi atakları kalp ritim bozukluklarına sebebiyet veriyor, aritmiler oluşabiliyor. Hastalık tedavi edilmediği zaman uzun sürede kalp yetmezliklerine gidebiliyor. Aa. Gibi gibi çok ciddi işte beyindeki damarların tıkanması sonucu felçler, beyin kanamaları, hipertansiyon atakları böyle ciddi kalp ve damar hastalıklarına olabiliyor. Sebebiyet veriyor.
1: Yani hem sağlığı hem de yaşam kalitesini oldukça aynen bozan bir hastalık. Aynen. Peki hocam, şimdi bu cerrahilere kadar esasında hani altın standart SİBAP verip evet, hastalar yollanıyordu.
0: Maalesef ki aynen öyle. Şimdi bir kere böyle bir şeyden şüphelenince tanı da altın standart olan bizim polisomnografi test dediğimiz bir testimiz var. Uyku laboratuvarında bir gece hastayı uyutarak bir 26 tane parametreyi, işte kalp oksijen kaç oluyor, apnenin ne tipi var, kan oksijeni kaça düşüyor, kalp ritmi kaç oluyor, işte bacak hareketlerinden tutuna bir sürü şeyi test ettiğimiz ve kayıt altına aldığımız bir testimiz var, polisomnografi testi. Bir kere bunun mutlaka yapılarak hastalığın tipi. Mesela beyinden gelen santral apneler var. Burada cerrahi tedavi olmuyor. Bu hastalar direkt SİBAP kullanması gerekiyor. Yani tedaviyi de belirleme, nasıl hastaya hangi tedavi tipi uygun bunu anlamak için mutlaka polisomnografi testi yapılması lazım. Bunu şimdi evde yapılanları falan da çıktı. Hani tarama testi olarak, hı hı, onlar da olabilir ama bir testle hastamızın tanısını netleştirmemiz lazım. Onun arkasından da tedaviye geçeceğiz. Tedavide bilimsel olarak kabul edilen iki tane tedavi yöntemimiz var. Bunun bir tane SİBAP tedavisi, yani hastanın maskeyle ve makineyle uyuması. Bu maske ve makine ne sağlıyor? Hasta nefes kesildiği zaman hava basarak kan oksijenin düşmesini, hı-hı, sağlıyor. Bu tedaviyi tabii her hastaya verebiliyoruz ama üç tane büyük dezavantajı var. Birincisi, hastalığı kalıcı tedavi etmiyor SİBAP tedavisi. Ömür boyu her gece her uykuda en az 5 saat kullanması gerekiyor. Hmm. Bu da zor bir şey. Özellikle genç hastalarda. İkinci dezavantajı, bu cihaza uyum çok düşük. %30. Yani hastaların %30'u bu cihazı böyle düzenli gerektiği gibi kullanabiliyorlar. %70'i adapte olup kullanamıyor. Üçüncü dezavantajı da maalesef ki gündüz bu oksijen düşmelerine ve gündüz uykuluna iyi geliyor ama kalp hastalıklarından korumuyor. Hasta bir şekilde bu adrenalin ve kortizol deşarjlarına maruz kalıyor ve kalp hastalıklarından korumuyor. O nedenle son bilimsel çalışmalar, eğer mümkünse hasta ameliyatla iyileşsin, iyileşmeyenler cihaz kullansın noktasında. İkinci tedavi yöntemimiz de cerrahi tedavi. Cerrahi tedavide de biraz kafalar karışık. Sebebi de şu, dünyada sağlık sistemi, herkes hani sizlerin de bildiği gibi genelde özel sağlık sigortaları üzerinden gidiyor. Avrupa'da ve Amerika'da böyle. Ve özel sağlık sigortaları maalesef ki bu ameliyatları ödememe eğiliminde. Cihaz firmaları da çok kuvvetli. Genelde cihaz firmaları bastırmış ve daha çok SİBAP tedavisi uygulanmış. Avrupa'da, Amerika'da bu ameliyatları yapan çok pek kimse yok. Bu ameliyatları, ameliyat tedavisine gelince ben 30 yıldır işin cerrahi kısmında olan bir hekimim. Burada bu hastalık çok seviyeli tıkanmalara, üst solunum yolumuza çok seviyeli tıkanmalara neden olan bir hastalık. Bunu, hı-hı, anlamak ve bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani klasik olarak bir burun ameliyatı, bir bademcik ameliyatı özellikle ağır uyku apnesi olan hastalar da yetmiyor. Burada ben uyku endoskopisiyle hastalarım ameliyat öncesi tıkanma seviyelerini tespit ediyorum ve direkt tıkanan yerlere yönelik cerrahiler yaptığım için nokta atışıyla benim başarı oranım yaklaşık %90'larda. Bu çok ciddi bir başarıyı sağlıyor, başarıyı arttırıyor.
1: Yani şöyle mi anlıyorum hocam, %90

0: Günlerde şuraya 100 tane uyku apnesi hastası getirsek, belki kimisi CPAP kullanıyor, kimisi farkında
1: Evet,
0: bile
1: evet.
0: değil. Bunlardan 90 tanesinin
1: Ameliyat.
0: yüzü gülüyor
1: Evet,
0: ameliyatla.
1: ameliyat. Yani ameliyat ettim. Aynen bu çok nokta önemli. Hani hastalığın %90'ı değil de 100 hastanın 90 tanesi
0: Evet.
1: uygulayacağım bu cerrahi iyileşebiliyor ama 10 tanesi iyileşmeyebiliyor. Bu hastalarda genellikle üst solunum yolu anatomi bozukluğu olan, ağız solunum olan, işte küçük çene, dar damak. Yani o da küçük olan hastalar, yumuşak dokular normal büyüklükte ama hastanın üst solunum yolunu oluşturan iskelet yapısı dar olunca veya büyük bir dili varsa bu hastalar ağız açıklığı darsa başarı oranı daha düşük hastalar ama bu hastalarda da değerlendirme sonrası uygun cerrahi yöntemler uygulayabiliyorum. Burada tabii robotik cerrahi de çok önemli. Robotik cerrahimizin bize katkısı özellikle dil kökü ve gırtlak bölgesindeki kapanmaları biz klasik yöntemlerle açamıyoruz. Ben robotik cerrahi bu bölgelere etkili bir ameliyat uygulayıp buraları açınca problem bitiyor hastalarda
0: Bitiyor.
1: genellikle.
0: Peki hocam, neticede bu tedavi, yani cerrahiden sonra tekrar belirtilerin ortaya çıkması yani mümkün
1: Şimdi
0: mü?
1: genelde bu iyileşme süreci 3 ayı buluyor. 3 aylık süreçte hasta iyileştiyse 3-6 ayda zaten tekrarlaması yapılmış bir ameliyatta pek olmuyor. Tekrarlamaya sebep olan şeyler bazen ameliyat yerlerinde yapışıklıklar olabiliyor. Onlar hani hastayı kötüleştirebiliyor. Veya çok nadiren genç erkek hastalarda böyle üst solunum yolu illa oraları kapatmaya uğraşıyor. Hastanın aşırı kilo alması filan. Hani onlar tekrarlamaya sebebiyet verebilir. Başarılı olduysa sonra tekrarlaması
0: Hayatının
1: çok
0: sonuna
1: nadir
0: kadar gidiyor.
1: gidiyor.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için,
1: Estağfurullah.
0: programıma geldiğiniz için. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine bu çok önemli konuyu konuşmaya devam ediyor
1: Evet.
0: olacağız. Çünkü nefesten daha önemli ne
1: Evet, eğer
0: olabilir?
1: hastalarımızdan, izleyicilerimizden böyle bir talep gelirse ben de memnuniyetle
0: Seve
1: katılırım. Ben de
0: seve.
1: davetinize çok teşekkür
0: Seve
1: ediyorum.
0: seve. Çok
1: Çok sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ediyorum. Evet, şimdi kısacık bir aramız var ve birazdan yine karşınızda olacağım. Evet efendim, astroloğumuz Zuhal Taşçı hanımefendiyle devam ediyoruz. Kimler kaldı? Elbette teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kova ve balıklar. Neler bekliyor Zuhal'cığım?
2: Sevgili teraziler ve yükselen terazilerin ana konusu bu hafta para, para, para, geçmiş alacakları, hak edişleri, alacak verecek hesap kitap işleri bu hafta ile beraber aktive oluyor neredeyse Kasım'ın 15'ine kadar. Hemen 5-6 Ekim'de sosyal çevre ve ilişkilerde kim gerçek dost, kim onların yanında sadece fırsatçı, bunları fark ediyor olabilirler. Para meselelerini ilişkiye, dostluğa karıştırmayın. Lütfen verdiğiniz paraları geri alamayabilirsiniz. 7 Ekim geri çekilip gözlemleme zamanı, uzaklaşma zamanı ve toparlanma zamanı sizin için. Yarım kalan işlerinizi tamamlayın, planlarınızı gözden geçirin. Aynı zamanda maddi bir konuda çözüm beklediğiniz bir konunun çözümüne de ulaşabilirsiniz. Biraz inzivada kalmak, alan temizlemek gerekiyor. 8-9 Ekim sahne sizin. Haydi bakalım yeni ay sizin burcunuzda. Bu ne demek? Hayatınızda yepyeni bir dönem var. İmajınızı, ilişkilerinizi, hedeflerinizi tekrar gözden geçirebileceğiniz, kendinizi tazeleyebileceğiniz, ilişkilerde kritik kararları sizin verebileceğiniz bir yeni ay etkisine giriyorsunuz.
0: Şahane. Geldik akreplere.
2: Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, efendim Venüs retrosunu aşk ilişkilerde bu alanlarla ilgili, evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız. Evliliğinizde, ikili ilişkinizde, ortaklık alanlarınızda konuşulmayan konuşuluyor artık. Hesaplar, kitaplar, geçmişten gelen konular ortaya dökülüyor. Özellikle içinizde ukde kalanlar, şu da olsun, bu da olsun, söyleyemedim, yapamadım, ne varsa artık akrepler bu Venüs retrosu ile birlikte kendilerini ortaya atıyorlar. 5-6 Ekim Salı günü kariyerde birazcık tansiyon yükselebilir. Evlilikte biraz tansiyon yükselebilir. Buraları biraz dengede tutmak lazım. 7 Ekim aslında destekli bir gün sizin için. Yani o konuşmaları, toparlanmaları, hem arkadaş çevrenizde hem yakın ilişkilerinizde çözüm, görüşme anlamında sizi destekleyen bir gün. 8-9 Ekim'de de terazi yeni ayı ile birlikte hayatınızda fark etmediğiniz nokta atışı konular önünüze düşecek. Gizli konuşmalar, gizli düşmanlarınız, sizin haberiniz dahi olmayan şeyler patır patır bu hafta önünüze düşmeye başlayacak. Dolayısıyla çok fevri hareket etmeyin. Biraz daha geri plandan ayın 7'sinden itibaren aksiyon almaya başlayabilirsiniz.
0: Sakin akrepler yani.
2: Evet.
0: Yaylar.
2: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, efendim Venüs Retrosu'nu siz göremediğiniz alanda 12. evden alıyorsunuz. Bu ne demek? Gizli kalan duygular, aşklar, geçmişten gelen, karmadan gelen bazı hak edişler karşınıza çıkabilir bu dönem. Yine çoktan unuttuğunuz bir maddi konunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. 5-6 Ekim yönünüz değişebilir. Hayata dair seyahatleriniz, yurt dışı eğitim ve hukuki konularla ilgili önemli gelişmeler, fırsatlar gündeme gelebilir. Ama zaman zaman sert haberler, güç savaşları, buralarda manipülasyona uğramamak, aynı zamanda çalışmalara girmemeye dikkat etmelisiniz. 7 Ekim Çarşamba günü kariyerde toparlanma veriyor efendim. İş hedeflerinizde, hayata dair planlamalarınızda yeniden güzel fırsatları karşılayabileceğiniz, planlanma, toparlama yapabileceğiniz, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmeniz için biraz daha rahat hissedeceksiniz kendinizi. 8-9 Ekim çevre değişiyor. Bu ne demek? Terazi yeni ayı ile birlikte hayatınıza yeni insanlar, yeni dostlar, anlaşmalar, etkinlikler, aynı zamanda yeni projeler hayatınıza girebilir. Yalnız geçmiş yaralarınızın, planlarınızın gövdesinde kalmasına, travmaların böyle arada çıkıp sizi yönetmesine izin vermeyin. Korkularınızın esiri olmayın efendim.
0: Ve efendim oğlaklar.
2: Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, efendim 11. evde sevgili oğlaklar, Venüs sosyal hayatındaki geçmiş dönem arkadaş çevresi, daha eskiden tanıdığı insanlar, zümreler, çevreler, daha önce yaptığı işler, projeler, aynı zamanda eskiden gelen iş anlaşmaları, bu alanlarla ilgili aktive veriyor olacak. Geçmişle ilgili konular sosyal alanlarınızdan hayatınıza girebilir. 5-6 Ekim maddi hesaplar biraz masada. Borç ödeme, kredi, ortak paralarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir ama gerilim yüksek olsa da zaman zaman doğru hamleyi yapacaklarına ben inanıyorum sevgili oğlaklarım ve yükselen oğlakların. Çünkü bu yolla çözüm açılacak. 7 Ekim Çarşamba zaten sistem önünüzü açıyor. Gökyüzünde eğitim, yurt dışı, seyahat, resmi işlerde, reklam, medya işlerinde toparlanma, planlama yapma gibi fırsatlar verebilir. 8-9 Ekim kariyerde yeni bir sayfayı çeviriyor. Yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar, aynı zamanda yeni iş, yeni görev, kariyerle ilgili yeni planlamalar söz konusu olabilir efendim.
0: Harika. Ve kovalar.
2: Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, efendim Venüs Retrosu'nu kovalar 10. evlerinden, kariyer alanlarından, sosyal statü alanlarından alıyorlar. Hedefleri, planlamaları tekrar gözden geçiriyorlar. Diyorlar ki ben bu yolu bu kadar geldim ama özellikle 2018'den beri bu yolu bu kadar geldim ama ne yaptım, ne verdim, ne aldım, kim bana değeri verdi? Değerle ilgili konularınızı tekrar gözden geçiriyorsunuz. Parasal kaynaklarınızı tekrar gözden geçiriyorsunuz.
0: Bilanço vakti gibi yani.
2: Evet, onlar için bilanço vakti. Çok doğru. Çok teşekkürler eklemeniz için. 5-6 Ekim ilişkilerde tansiyon biraz yükselebilir. Çatışmalar, evlilik, ev, aile, yuva falan böyle biraz böyle kendinizi bir girdabın içinde bulabilirsiniz. O yüzden haklı çıkmaya değil çözüm odaklı olmaya çalışın. 7 Ekim maddi konuları toparlama zamanı. Hayatınızda alacak verecek konularıyla ilgili daha aklı selim fırsatlara doğru ilerleyeceğiniz bir gün. 8-9 Ekim yeni bir yol açılıyor. Terazi yeni ayı, artık diyorsunuz ki ben daha büyük bakmalıyım hayata. Yeni bir vizyon, yurt dışı ile ilgili konular, uzak seyahatler, yabancılar, daha az tanıdığınız insanlarla iletişim, etkileşim, ortaklı işler, eğitimle ilgili konular söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilişkilerden gelen gerilime rağmen bu hafta daha profesyonel bir bakış açısıyla haftayı, yeni ay etkisini güzel bir şekilde yakalayabilirsiniz.
0: Sevgili balıklar.
2: Sevgili balıklar, Venüs Retrosu 9. evinizde. Geçmiş planlar, daha az tanıdığınız insanlar, uzak akrabalar, aynı zamanda eğitim, daha önce yaptığınız yurt dışı seyahatleri ya da yapmak istediğiniz, yapamadığınız, yarım bıraktığınız bir eğitim, hukuki bir konunun tekrar ortaya çıkması, bir fırsat yaratması söz konusu olabilir. Hemen 5-6 Ekim planlar biraz karışabilir. İş yoğunluğu, seyahatler derken planlarınız aksayabilir. 7 Ekim ilişkilerde toparlanma zamanı, anlaşmalarda, sözleşmelerde, partnerinizle, ortağınızla yarım kalan ne varsa artık biraz orta yolda buluşma zamanı. Hemen 8-9 Ekim para için yeni bir dönem, yeni bir açılım, yeni bir para kaynağı, yeni iş ya da işle gelecek kaynakların büyümesi, yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla finansal meseleleri 8-9 Ekim itibariyle çözerken büyük risklere girmemenizi tavsiye ederim.
0: Harika, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür
0: artık
2: ederim.
0: Ekran başındaki izleyicilerimiz buna göre haftalarını planlasınlar.
2: Evet.
0: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Evet efendim, bugün de Yaşam Reçetesi'nin sonuna geldik. Ben Emel Aner Aktan, gelecek hafta yine aynı saatte Drip Türk ekranlarında olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç
1: dünyayı.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan

Siz de en sevdiğiniz video klipçinin onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: İsimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide.

0: Eyvallah!
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
2: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
3: Yatırım fırsatı sizce nerede?
4: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
2: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türkçe.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Konu buraya nasıl geldi? Bu hafta da başladı. Her hafta konuklarım oluyor. Mesela Elif Gizem Aykul, oyuncu, komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum Elif gibi. Ve Barış Walker, o da komedyen, oyuncu arkadaşım. Böyle arkadaşlarımı ağırladığım bir program. Konu buraya nasıl geldi? Başladı yine. Geçen hafta da olduğu gibi işte konu işte halıdan başlayacak. Atıyorum köpek balığından bitecek. Hep de köpek balığında bitiyor. Geçen hafta da öyle bitmişti. Bir yerden başlayacağız. Bir yere evrileceğiz. Rimtürk TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda YouTube'da da kanalında izleyebilirsiniz. Yeni gelmedik. Geri geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu aralar ne yapıyorsunuz? Yani ben sizi böyle ağırlıyorum. Arkadaş ortamındayız. Bizim eve çağırdık gibi oldu. Barış'a da böyle söyledim. Zaten ondan böyle şortla gelmiş Barış. Evet.
1: Benim yani, gündemim bu.
0: Sana da böyle ev ortamı dediysek... Böyle demedik yani. İyi başka bir şey de geldi.
2: Şort böyle cipsini yani, gazozunu almış ve gelmiş gibi.
1: Yani. Normalde abi ben yani öğlen 4'ten önce çok mizah yapan bir insan değilim.
0: Ya bu komedyen rahatlığı işte bu, biliyor musun? Sen çok... öğlen 4'ten önce uyanan birisi de değilsin.
1: Yani sabah çok erken uyanınca ne giyeceğimi, bunu giydiğime dua et.
0: Sen ne giyeceğimi düşünmüşsün ki zaten. Yani sen direkt gelmişsin böyle, uyanmışsın, aa program var demişsin. Atlamışsın gelmişsin.
1: Ama asıl sebebini biliyorsun sen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Dün gece bununla mı yattın?
1: Yok, o kadar değil. Bu yoktu. Bu yanda duruyordu. Giyip çıktım yani, saate baktım. 2 dakika kala uyanıp çıkarsın ya. O kadar değil tabii canım.
0: Çok eskiden
1: hazırlandım. Bu hazırlanmış halim.
0: Çok eskiden mesela böyle sabahleyin okula gideceksin. Böyle okul önlüğüyle uyuyup sabaha hazır bir şekilde kalkmayı yaptın mı?
1: Yaptın mı onu?
2: Tabii ki yaptım.
0: Ortaokula kadar
2: yaptım. Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
0: Ya o 10 dakikalık uyku ne kadar önemli?
1: Bazen yani mesela... onu giymek 10 dakika, o yüzden gece 10'la yatıyorsun.
2: Evet.
0: 10 dakika sürmüyor da.
1: Ben
0: mesela sabah uyandığın zaman şunu düşünmüyor musun? Ulan kahvaltı yapmasam da olur. 10 dakikalık uyku daha iyi yani.
1: Ben hiç okul boyunca hiç bir kere kahvaltı yaptığımı hatırlamıyorum. Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardır. Kalorifer pete üstünde uyuyorum. Önlüklü. Hep uyuyorum orada yani.
2: Biz hepimiz aynıymışız ya. Hiç okul fotoğrafları.
1: Ama hiç yani öyle şeyle yattığım olmadı.
0: İlkokul zamanı çok acayip oluyor ya. İlkokuldayken fotoğraf çekimi olmuştu mesela bizim. Sıraya girdik. Benim çok hoşlandığım bir kız vardı. Bakıyorum böyle insanlar nasıl fotoğraf çekiyor diye. O geçti. Kalemi aldı eline. Sol elini aldı. Sol eliyle tuttu, öyle poz verdi.
1: Aslında salak mı?
0: Yo, salak o. O salak da ben biraz salağım. Ben onu gördüm ya, hoşlanıyorum da. Sonra dedim ki kendi kendime, dedim ki herhalde böyle tutuldu. Ben de sol elimle tuttum kalemi. Sonra evde bana dediler, sen niye sol elinde tuttun diye.
2: Yarancan diye bir.
0: Diyemedim de. Sevdiğim, hoşlandığım
1: kız. Ön kameradan çektikleri için ters çıkmış oluyor.
0: Sol eliyle tutuyor diye de diyememiştim yani. Acayip bir... Saçma olmuştu küçük.
1: Sonra kız bundan etkilendi mi?
0: Bunun hiç kimse...
1: Erman sen ne mi solaksın ya falan.
0: Abi hiç sınıfta haberi olmadı
1: sadece
0: ki.
1: Sadece ikimiz solağız gibi.
0: Ben yıllarca o fotoğrafta ben solağım diye söyledim yani herkese. Hmm. Yani kalem tutuşumu görmeyene.
2: Çalıştın mı evde peki böyle solla yazmayı?
0: Çalıştım.
1: Şu an aynı anda ikisine de yazabiliyor falan. Böyle var bir yeteneği varmış.
0: Ve aynı okulda, aynı sınıfta bir arkadaşım vardı. Adam sağlaktı aslında. Sağla yazması lazım ama solla alışmış, solla yazıyordu. Öğretmen de şaşırmıştı. Yani başka bir okuldan gelmişti.
1: Yanlış başlamış olabilir. Yani aslında solak adam. Herkes sen sağlaksın diyor. Sağa alışıyor. Ve solak yani.
0: Şey mi diyorsun? İsteğe bağlı mı diyorsun? Mesela yani... ben önce hep sol elimi kullansaydım, sol ayağımı kullansaydım topu vururken falan. Şey mi olacaktım? Solak mı olacaktım?
1: Olabilir. Yani biraz da alışmak
2: evet,
1: gibi ya.
2: Evet, bir de şey diyorlar işte beynin diğer tarafını çalıştırıyorlar. Hani aslında onu yap diyorlar normalde.
0: Çaprazlama şey oluyor. Evet. Sen sağ elini kullanıyorsan aslında sol tarafını da çok güçlü kullanıyorsun demek oluyormuş.
2: Evet.
0: Biliyor muydunuz bunu?
1: Tamam işte şey gibi, o şöyle bir işaret vardır hatta bedende, böyle şey yaparlar. İşte beden böyle çalışır.
0: Aynen, aynen arkadaşlar. Bunların hepsi Harari'nin kitabı var bir tane, bu kadar kalın. Birkaç tane kitabı var da onun ilk 20 sayfasında var. Eğer okuyup gelmiş olsaydınız bunları bilirdiniz.
1: Ben sadece ön sözü okudum.
0: Ön sözü yok. Ön sözü de bir yere kadar getiriyor seni. Aslında dinleniyorsun.
2: Tabii. Onda fotokopisi varsa verirsen ilk 20 sayfayı ben de bir çalışayım.
1: Homo sapiens'ten mi bahsediyoruz şu an?
0: Sapiens. Homo'su yok.
1: Homo'su yok mu bunun? Ha, ben o zaman başka kitap okumuş. Ben korsan almıştım abi de. çok hatalı bir kitap almış.
2: Ya biz öyle şeyi almıştık işte, Harry Potter böyle ablam illa izleyelim izleyelim falan filan diyor. O zamanlar bir iki CD oluyordu ya.
1: Her şey neyse. Filmine.
2: Evet evet VCD. Neyse taktık, ilk CD'de bitti. Meğerse A'ya B, B'ye A yazmışlar. Biz ve sonra izlemedik. Ben Harry Potter'ın ilk bir saatini bilmiyorum mesela.
1: İkinci CD'yi mi izlemedin?
2: İzledim. Sonra finalini de gördüğümüz için. Allah Allah, niye ortadan başladı acaba film falan diye. B'ye A'ya B yazmışlar.
0: Bizim de öyle olmuştu ya. Bir tane sanat filmi koymuştuk. O da zaten sanat filmi
1: ama
0: olduğu
1: sanat
0: için hiç
1: filminde yadırgamadık yani. Takabilirsin.
2: Evet.
0: Hiç yadırgamadık. Sonra bitti. Yıllar sonra fark ettik onu. Öyle bir şey olduğunu. Bir kere de aynı VCD'cide şey olmuştu. Biz bir tane VCD aldık. Tarih işte atıyorum o zamanın tarihi 1977 üniversite zamanları.
1: İlk CD.
0: İlk CD'ler yok yok. 2000 bilmem kaç işte. 2005 diyeyim ben size. 2005 28 Mayıs'ta almışız. Tamam mı? 28 Mart'ta almışız. 28 Mart 2005'te almışız. Bir yıl sonra götürdük. 29 Mart 2006'da adam baktı şey dedi. İyi dedi ya, hemen getirmişsiniz. Aklına gelmedi bir yıl sonra götürebileceğimiz.
2: Çok iyi taktik.
1: İyi ki böyle 3-4 CD'li film almamışsınız. Mesela Titanic, Lord of the Rings falan. Hani 3-4 CD'ye kadar çıkabiliyordu
2: tabii
1: onlar.
2: Tabii tabii. Bir de 4. CD'si muhtemelen 20 dakika falan.
1: Yani birini takıyorsun, gemi batıyor. Birini takıyorsun, gemi sapasağlam. Çok iyi film
2: ya. İyi düzelmişler falan diye seviniyoruz. Kurtulmuşlar neyse.
1: Titanic izlerken şeyi hatırlıyorum çünkü. Bir noktada böyle kesin batacağına dair bir şey oluyor ya. Hani artık buradan kurtulmaz. Ya kardeşim, umudunu koruyordum yani. Sen... Belki bir şey olur. Ama
0: Titanic batıyor ama ya. Bu şey olabilir mi?
1: Ama işte tarihsel şöyle olur. Bir şey. İlk izlediğimde ben mesela 9-10 yaşındaydım ve televizyonda gördüm. Abi bir film yani, tutulmuşum izliyorum, anladın mı? Mutluyum. Bizimkiler de ah bu gemi nasıl battı falan. Ya sussanıza. Ya ben çocuğum. Bana niye spoiler veriyorsun yani, anladın mı? Tamam, tarihsel olarak batmış olabilir ama ben bilmiyorum ki. Ben Titanic, daha çok şok yaşayacakken.
0: Bu arada şeyi gördünüz mü? Titanic 2 diye fragman yayınlanmıştı ondan sonra.
1: Ha
0: ölmüyor da geri dönüyor falan.
1: Bu şey bir troll bir fragman
0: troll
1: vardı
0: bir
1: böyle.
0: Fragman evet, vardı. Evet. Onu nasıl yaptılar? O zaman yapay zeka da yoktu.
2: Abi,
0: sana sordum
2: görmedim.
0: Direkt ama sanki yapay zeka uzmanıymış gibi. Sen biliyorsun işte.
1: Ben de o kadar mutlu oldum ki ona sorduğun için.
2: Ben yapay zeka videolarını hala ayırt edebildiğim için çok yanlış insanım bunu sormak için.
0: Ay dedin ya canım, 3 tane ayak oluyor, sen de oradan
2: şey yapıyorsun. Aa yok ya, aşırı gerçek yapıyorlar.
0: Belki de 3 ayağı vardır mı diyorsun?
1: 3 ayağı olan var abi yani. İlla her 3 ayaklı yapay zeka olacak.
0: Öyle mi denk gelecek? Yani bir film olacak, bir yapay zekadan önce 3 ayaklı birisini özellikle oynatacaklar.
1: Ya insanlar bir sürü şeye inanıyor sonuçta ya.
0: Yeri gelmişken en çok merak ettiğim soruyu soracağım size. Bilecik'te hiç bulundunuz mu?
1: Ben bulundum.
0: Böyle bir soru var. Bilecik'te
1: bulundunuz
0: mu?
1: Sen bulundun mu?
0: Bilecik'te bulundum. Ben şöyle bulundum. Eskişehir'de okuyordum. Otobüste giderken Bilecik'ten geçiyorsun. Ve orada bir mola veriyorsun.
1: Bir süre bulundun yani.
0: Bir süre bulundum. Ama ayağımı Bilecik topraklarına hiç basmadım. Çünkü çok kısa duruyordu orada. Hmm. Yani ayağımı basacak kadar değil. Ama görecek kadar. Bir tepesini
1: otobüsten
0: falan gördüm.
1: Otobüsten bile inemedin mi yani?
0: Otobüsten inmedim.
2: Hmm. Ben bastım.
0: Çünkü şöyle bir şey dediler, Bilecik'in toprağına basan orada 10 yıl yaşıyormuş.
2: Yo, ben denedim. Hiç öyle bir şey. Ya da belki ya. İlerideki 10 yıllarda yaşayabilirim.
0: Var ya, burada suyunu içen, burada bir daha işi düşüyormuş, buraya geliyormuş, burada 10 yıl yaşıyormuş falan diye. Benim abim öyle bir yere gitmişti. Söylemeyeyim şimdi, illeri kötülemeyelim. Hiç içmedi oradan su. Hep böyle şeyden alıyordu, marketten şey suları alıyordu. Böyle çeşmesinden, şeyinden falan hiç su içmemişti.
1: Ha, Volkan Konak mı abi Cerrah Paşa?
0: Ne? Volkan Konak öyle miydi?
1: Ne bileyim, içmem suyundan diye bir şarkısı yok muydu? Şarkı deyince aklıma o geldi, Cerrah Paşa falan.
0: Zaten şortunla gelmişsin.
1: Abi özür dilerim. Alttan klima vuruyor ya, biraz aklım karışık.
0: Hayır, benim gözüme alıyor ya.
1: Alıyor
0: böyle
1: mu?
0: Böyle yakın plan çekelim şey olmasın.
1: Bak, bacak bacak üstüne atmıyorum ha.
0: Atma zaten, ne olur.
2: Çok dikkatli
0: bir oturuyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani otururken bacaklarımızı böyle şey yapıyoruz çünkü yani şey, rahatsız olabilir insanlar. Var ya otobüslerde.
2: Metroda evet. Metroda.
1: Her şey ayırmayalım.
0: Ayırmayalım.
1: Yok, ben hiçbir yerde ayırmam. Ben minik adamım.
0: Ben seni uyarmayayım artık.
1: Ben
0: yani.
1: Metroda falan da yer kaplamam zaten.
0: Kaplamıyorsun.
1: Ben minik adamım.
0: Aynen. Minik, çok küçük.
1: 1.60 boyunda.
0: Şu anda ayakta zaten. Siz oturmuş değil yani. Şaka şaka.
1: Böyle şort niye gözüküyor o zaman?
0: Şort mu? Ay.
2: O şort dedikçe gözüm alamıyorum. Yapmayın ne olur. Artık artık şık bir şort.
1: Yani.
2: Rahat ol.
0: Şık da değil ya bu arada.
2: Evet, şık da değil. Yani şort.
0: Bari siyah niye olsaydı
1: bir
0: yani?
1: Bir şort şık olamaz ya herhalde. Şık bir şort var mı?
0: Gri bir şortun ben şık olduğunu hiç görmedim.
1: Gri. Renginden dolayı mı?
0: Renginden dolayı.
1: Kot da çok, yani bir şort giyeceksem o da kot olmaz herhalde ya. Çok sıkıyor. Yani şort rahatlık benim için. Fark etmişsinizdir.
0: Senin için büyük rahatlık.
1: Çok büyük rahatlık tabii. İyi, o yüzden yani bari böyle şey şort olsun.
0: Köpek balığının üstüne koy da şimdi.
1: Köpek balığını mı? Daha doğrusu denizde gibi miyim abi? Ben köpek balığı var, şort var.
0: Aynen. Sanki böyle bir de şuradan şeyi çıkaracak mısın gibi simidini. Yuvarlak. Neyse, ne diyorduk? Bilecik'te bulundunuz mu?
2: Ha, ben şey, hızlı trende durak var ya, böyle bir dakikalık bir inme şansı oluyor ya, nefes almak için ya da tam tersi için. O zaman ayak basmış bulundum.
1: Abi şortu çıkarsın o zaman. Öyle bir müdahale gelmiş değil mi arkadan? Abi şort da olmuyor haftaya erteliyorum.
0: Şey dedi bana, şortu dedi, Elif giysin dedi, Elif'in pantolonu dedi, Barış'a verin dedi, o zaman da alın yürü dedi program. Alın yürü. Bu programın tutması lazım Elif.
2: Tutması için ben bu şortu giyeyim, Barış'cığımın şortunu giymeye razıyım şu an.
0: O şortu giyip bu sehpanın üzerine çıkıp manifest şarkısıyla o... Den,
2: derere, ama dansa biraz ona çalışmam lazım. Dansa hakim değilim.
0: Olsun, boş ver. Neyi biliyorsun?
1: Biz ona yapay zekayla oynatırız.
0: Vallahi.
1: Suratını benim koyuyorsun ya.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Ben hiç bilmiyorum ya.
0: Sen?
1: Sen Hilal'sin.
2: Öyle mi?
0: O seni bile biliyor. O kadar biliyor.
1: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
1: Hiç düşünmedim ya böyle bir şey.
2: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin? Ben...
1: Seni çok hızlı düşündüm. Seni bayağıdır görüyorum. Sabahtan beri görüyorum ya. Düşünmüşüm demek.
0: Sen hangi manifest kızın tokası?
1: Tokasıyım.
0: Hani küçük ya ondan. Küçüklük şakası yapın değil mi?
2: Oldu mu?
1: Manifest kızı.
0: Manifest. Ben Esin'i çok seviyorum. Esin miydi o kızın adı?
1: Evet, Esin. Ya o kız dans ederken ben korkuyorum bir yerini kıracak diye. Çok keskin hareketleri.
0: Ben de o yüzden seviyorum.
2: Ha, hepsinin öyle değil mi ya? Ben kırılmadı.
0: Bu arada hepsinin öyle değil mi? Zaten bir koreografi içinde.
1: Esin çok aşırı keskin yapıyor.
0: Bravo ya. Ben çok özeniyorum. Yani Manifest o danslarını izlerken böyle bir vücudum böyle yapmak istiyor. Böyle şey olur yani böyle.
1: Böyle atıyor mu vücudum? Böyle
0: şöyle falan oluyorum yani. Böyle bir şeyi yapmak istiyorum.
2: Evet,
0: ya.
2: Kuliste 3-4 yani defa denedim, biz bunlara şahit olduk maalesef.
0: İmkan evet, olsaydı şimdi.
1: O zar atma şeyi, koreografisi gördük birkaç kere.
0: Güzel. Aslında çok benziyor. Mustafa Sandal'ın da böyle hareketleri var. Birkaç kişinin daha var böyle. Tarkan'ın falan da var.
2: Evet.
0: Tuttum. Evet. Güneş selamladım. Aldım, verdim.
1: Tutmak hep var ya genelde.
0: Topladım. Aynen. Peki. Size soracağım sorulardan.
1: Ben Bilecik'te bayağı bulundum bu arada yani. Ha. Size göre en azından.
0: Aa.
1: Bir 7-8
0: sen Bilecik anılarını anlatmak istiyorsan dinleyelim biraz.
1: Hiç anım yok çünkü 11-12 yaşındaydım.
0: Tamam, çok i̇şte güzel.
1: Türkiye'nin
0: diğer soruya geçiyorum.
1: 3. olduğu şeyde. Bilecik'te yani aile zoruyla bulundum Bilecik'te.
0: Bilecik çok güzel bir ilimiz. Gerçekten de öyle. Havası, suyu. Bilecik'in mesela neyi ünlü? Sen bilirsin.
1: Abi,
0: orada kuruldu
1: işte
0: Osmanlı.
1: 11-12 yaşındaydım ya. Çok bilmiyorum yani.
0: Buradan Bilecik'lilere selamlar. Bilecik'liler bize yazsınlar. Yorumlarda buluşalım. Sadece Bilecik'liler yazsın desem ya böyle. Hiç kimse yazmıyor. Bomboş yorumlar. Ay. Vücudunuza en son ne sürdünüz?
1: Conditioner. Neydi o ya? Krem. Şey kremi. Saç kremi. Hmm. Ama sakalıma sürdüm. Saçım çok olmadığı için sakalıma
2: saç
1: sürdüm.
2: Saç kremi sakalı mı sürdün?
1: Evet.
2: Amacın neydi? Beklentin neydi bu konuda?
1: Ya belki yumuşar diyorum. Umut ederek.
0: Mesela saçından ziyade sakalın çok ya. Sakalına model veriyor musun? Ya model vermek ister misin? Saçına veremiyorsun ya model.
1: Yani şöyle.
0: Bari sakalıma vereyim.
1: Uzadığı kadar uzuyor bir yere kadar. Sonra kötü gözükmesin diye eşit şekilde kısaltıyorum. Herhangi bir model yok. Yani buradan kısa başlasın sonra uzasın gibi bir şey yok. Dümdüz.
0: Bir de bir şey soracağım. Mesela sende hiç böyle bir şeyler sürme alışkanlığı yok gibi duruyor. Kadınlarda daha fazla var. Sen mesela ne kadar şey sürmüşsün?
2: Yani sağ ol ya. Oranla... Geldiğinde böyle değildin.
0: Ben tanıyamadım ya. Ondan Erkun
1: muydu?
0: O
1: yüzden sordum.
0: Ne dedim ki abi?
2: Hanımefendi siz kimsiniz?
0: Bir an tanıyamadım. Bir şok oldum yani.
2: Ben şey sürdüm en son. Şimdi ruju falan saymıyorum burada sürdüklerimi. Yaşlanma karşıtı kremi sürüyorum. Herkese de öneriyorum. Hmm. Normalde 40 yaşında başlanıyor ama ben 38'de
0: ben
2: başladım.
0: 15 yaşında başladım.
1: Yaşlanma karşıtı krem.
2: Evet.
0: İşe yarıyor mu?
2: Göz çevresine bence yarıyor.
1: Ama yaşlanınca anlarsın onu belki.
0: Aa, bir de öyle bir şey var.
2: Ama şey.
0: Onu şimdiden anlamazsın ki.
2: 38 göstermiyorsun diyorlar değil mi? Barış bir şey sorup.
0: Sen hiç göstermiyorsun ki.
1: Ben şöyle düşündüm. Evet. Mesela 60'a gelince hakikaten 60 gibi olmadım ya. Çok teşekkürler. Ha. Yaşlanma karşıtı krem gibi.
2: Evet, ileride bunu fark edebilirim. Belki ama yine de hani böyle yaşını göstermiyorsun deyince mesela işte, böyle gidip daha da süresin geliyor.
0: Şey yapabilirsin, aldığın kremin karşılığını alıyorum diye, o parayı verdim ama alıyorum, ben aslında 53-56 yaşındayım falan. Mesela nasıl genç gösteriyorum, neden?
1: Çok iyi bir sosyal medya reklamı olurmuş.
2: Of evet.
1: Bu tam, bir işbirliği yani.
0: Mesela bu havalı bir şey değil mi? Kendi yaşını küçültmekten ziyade büyük söylemek. Sen diyorsun insanın aklı çıkıyor. Kaç yaşındasın? 58 yaşındayım diyorsun mesela sen.
2: Ha, aa ben bunu deneyeyim sana.
0: Sen de diyorsun ki ben 65 yaşındayım. Sana inanırlar gerçekten.
1: EYT'den yeni emekli
0: olmuş. Ne kadar genç gösteriyorsun diyorlar bir sonra.
1: Ya kadınların şeyi çok iyi yani, çok detaylı bakım yapabiliyorlar ya. Dirsek mesela, dirsek kremi diye bir şey var değil mi? Hani yanlış hatırlamıyorum.
2: Evet,
1: yani
2: var.
1: Kullanan hani çıkartmışlar, hani dirsek kremi var, bilmem ne var. Hani o erkeklerde yok abi o. Yani ben mesela krem yazıyorsa her yere sürülebildiğini düşünüyorum onun.
0: Evet, işte her yere sürülmüş.
1: O yüzden saç kremini de
2: evet ya, sakalıma de kullandım. Var. Şampuan ve vücut losyonu aynı olan şeyler var.
1: İşte bu tarz
2: çok acayip. Yani, ben buna şoka girmiştim.
0: Zaten şey var ya, şampuan artı ya, saç kremi artı vücut losyonu artı deodorant artı
2: güneş kremi.
0: Kremi artı güneş kremi hepsi tam o.
1: Aynı şekilde onunla arabanı da yıkarsın.
2: Tabii tabii. Yani, çok susarsanız içinde falan hani o kadar kullanmış.
1: Ya sonuçta kafam yani şimdi... Şurada kullanıyorsam saç kremini, şurada niye kullanmayayım ki?
0: Olmuyor işte bak, mesela el niye, kremini yüzüne sürdüğün zaman gözlerin yaşarıyordur.
1: Hah, nasıl bilir yani?
0: Senin hiç krem sürdüğün zaman yüzüne gözlerin yaşardığı oluyor mu?
1: Yani gözüme kaçtığını hatırlamıyorum.
0: Kaçmıyor işte ama böyle bir rüzgar esince gözlerin yaşarmaya başlar. Buralardan evet, böyle şeyler süzülür, yaşlar süzülür. İşte o el kremini yüzüne sürdüğün için oluyormuş.
1: El kremini yüzüme sürmedim aslında. Az önce sadece bir abartı örnek vermek için şey yaptım da. Ve el kremini elime de, yani krem aslında çok kullanmadım hayatımda. Şimdi burada böyle atıp tuttum da yani
0: daha da
1: pamuk gibi tenim var.
2: Hmm. Ama iyi de görünüyor
1: hiç,
2: hakikaten.
1: Hiç ihtiyaç duymadım.
2: Şey yani çatlak değil mesela, baksana benimkine. Bak ellerim yaşlı mesela benim. Şimdi yüzü kremi sürekli yüzüme sürdüğüm için yaşlanma karşıtı. Ellerimden mesela yaşım belli
1: ele
2: oluyor.
1: Ele sürülmüyor mu o?
2: Sürülür, ben şu an fark ettim ve şu an sürmek.
1: O zaman daha çok yaşlanma karşıtı krem al.
2: Evet.
1: Öyle şey yok mu hani? Için. Mesela bu 10 yaş yaşlandırmıyor, bu 20 yaş gibi.
0: Daha pahalı.
1: Yoksa sadece yaşlanma karşıtı.
2: Tabii tabii düz. Yaşlanma karşıtı o da şey işte. 40
0: öyle üstü, bir yaşlanma karşıtı ki yani böyle etrafına kadar mesela sevgilisi olduğu zaman da ona bile yani yaşlanma karşıtı.
2: Tabii tabii direkt. Yanak yana öpüştüğüm insanlar falan böyle hani.
0: Onlar da nasıl deniyor?
1: Geçiyor. Ha, anladım. Tabii canım, yaşlanma karşıtı krem biraz şey aslında ya, anti-humanist bir şey de yani. Sanki yaşlıları sevmiyor gibi.
0: Doğru söylüyorsun aslında.
1: Hani gençken sür. Mesela yaşlı insanlar mesela sürer mi? Mesela yaşlılar ne sürüyor? Karşıtı krem.
2: Sürmez ama evet.
1: Üstünde yazıyor mu mesela? 40 yaşından sonra kullanmayız.
2: Ben bir erkek arkadaşımın annesine yanlışlıkla almıştım. Normal yüz kremi zannettim. Yaşlılık karşıtı krem götürmüşüm.
1: Aa, kırıcı da bir şey gibi.
2: O da böyle şeydi. Ay biraz geç kaldım ama yavrum, hani senin aklın için kullanayım falan. Ayrıldık zaten sonra.
1: Çok iyiymiş ya bu.
0: Evet aslında hakikaten yaşlılar krem kullanıyorlar. Ama ne kremi kullanıyorlar? Böyle yaşlılık kremi evet, şey bir
2: vazelin
0: şey yani
2: falan kullanıyorlar. İşte o yüzden öyleler. Belli bir yaşlılık gibi oldu mu? Yalnız
0: hepsi versin. Vazelin. Vazelin çok şey genel yani. Mesela
2: evet.
0: Senin aradığın şey vazelin. Her yerine kullanabilirsin. Yani her yerine kullanabilirsin.
2: Bir ağrıdığında falan da sürüyorlar yaşlılar vazelini. Her şeye kullanıyorlar.
1: Ben vazelin daha çok hani topuk bölgesine çok sürenleri biliyorum.
2: Olur. Oraya
1: çatlamak
2: olur
1: falan.
0: Valla şöyle söyleyeyim, vücudumda süremeyeceğin yer yok vazelin.
1: Anladım. Öyle söyleyeyim. Çok aşırı övdün ya yani.
0: Öyledir vazelin deyince her yerine sürebilirsin.
1: Tepeden tırnağa vazelin.
0: Sen bu arada hakikaten senin bebek gibi cildin var yani.
2: Evet ya.
0: Yani
1: bilmiyorum niye böyle oldu.
0: Bak saçları da, benim de öyle. Bizim saçları bebek gibi saç.
2: Sen daha ergen diyebilirsin.
1: Ya kafa bölgesi gibi biraz şey oldu ama vücudum hani tenim falan böyle bir gün SGK'm yok gibi gözüküyor yani. Hiç çalışmamışım gibi gözüküyor.
0: Ya çünkü
1: 1500 günümde var oysa ki.
0: Bebek gibi saç, bebek gibi saç hani diyorlar mesela kadınlar, bebek gibi saçlarınız olsun falan. Hmm. Bebek gibi saç aslında böyle olur. Öyle olur. Bak böyle.
2: Tüy
1: seyrek.
0: Bebek gibi saç.
1: Tabii bebek mesela böyle, böyle çıkan olur, bebek, böyle var bebek mi bu kadar?
0: Olmaz ki.
1: Yok.
2: Evet benim de biraz ek var şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
0: Yok. Sen hiç 58 ölüm göstermiyorsun. Dur bir kere.
2: Sağ ol Erman, sağ ol yavrum.
0: Yok.
1: Sen gençlik karşıtı krem diye bir şey geldi aklıma.
2: Gençlik karşıtı.
1: Hani gençleri sevmeyen insanlar da olabilir.
2: Birine bir kötü yani.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim, yapalım.
0: Çocuklar mesela, çocuklar.
1: Hani
0: çocuk
1: bir an önce büyümek
0: isteyenler,
1: istiyorum, olgunlaşmak istiyorum diyenler gençlik karşıtı krem sürebilirler.
2: Doğru. Hayatlarını pişmanlığı.
1: Ya tabii ki işe yaramayacak ama en
0: ya da böyle çocuk kalmak isteyenler. Yani yeniden doğup gelsem çocuk kalır büyümezdim falan. Gençlik karşıtı krem işte. Sloganı da belli yani.
1: Evet. Ya fikir satar sadece.
0: Fikir satar ama ürün satmaz.
2: Bir şey söyleyeyim mi? 18 yaş altı bütün çocuklar alır bunu. Çünkü o yaşlardayken hep şey diyorduk ki bir yüksek.
0: Gençlik ama gençlik yaşlı niye
2: alalım ya? Yaşlanmak istemiyorduk.
0: Doğru. Yani hemen genç olmak istiyorsun, büyümek istiyorsun, yaşlılık. Kim
1: şu ister? An olsan kaç yaşında olmak isterdin?
0: Şu an olsam 28, 27. 28.
1: Ya tam aklımdan geçeni söyledim biliyor musun? 27-28 çok iyiydi gibi.
2: 25 ben ya. 25
1: hem 30'a çok yakın. 25 mi?
0: 27 yaş sendromu diye bir şey varmış ya.
1: Evet. Bayağı ünlülerin gittiği.
2: Talihsiz gittiği şeyler yaptığı.
0: Bir de aslında çok eskiden insanlar o yaşlara kadar yaşıyorlarmış. Bizde de böyle o 27 yaş, 30 yaşta böyle bir psikolojik şey oluyor genelde.
1: Öyle genetik bir şey mi kalmıştır
0: genetik
1: diyorsun?
0: Genetik bir şey kalmış yani.
2: Bende de oldu
1: 27
2: ya.
1: 27 de mi oldu?
2: Evet evet. 30'a yaklaşırken oldu. Sonra şey dedim hani ya bu insanlar çok başarılıydı. Ben bir şey de başaramadım galiba şu an böyle bir karar vermeyeyim.
0: Çünkü çok eskiden şöyle diyorsun. Ya diyorsun ki hatta biz böyle arkadaşlarımla şey demiştik. Yani 28'e kadar olur ya falan. Yani olmuyorsa da artık ya çünkü o kadar ileri bir tarih geliyordu ki.
1: 28 ama şimdi bakınca bayağı bir şeyi başarmak için genç bir yaş değil mi yani?
0: Genç bir yaş tabii canım.
1: Ya çünkü evet, ben mesela şeyi hatırlıyorum. İlk böyle genç sahneye falan çıktığımda kim kaç yaşında ünlü oldu diye baktım. İşte böyle Serkan Altuner'e falan 28 yaşında falan dergiye girmiş. İyi dedim bir iki senem var. Sonra o yaş geçti falan.
0: Bir süre sonra da şimdi, geç ünlü olanlar kimler?
1: Şimdi umudumu Şener Şen koruyor öyle söyleyeyim.
0: Aynen.
1: 41 falan diyorlar onun için. Çok iyi diyorum. Daha 3-4 sene var.
2: Ah benim de 3 sene var.
1: Ama şey çok kötü mesela Van Gogh. Öldükten sonra ünlü oluyor ya o çok kötü.
2: Ay hiç istemem vallahi.
1: Öyle aratılmak istemem yani.
2: Bana ölmüşüm ya hiç.
1: Tabii ya ne olacak aman her.
0: Ya bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Ya ölümlü dünya. Sen Michael Jackson'da olsan tamam mı? Öldü yani adam. Ünlü ne yapsın ki şimdi mesela ünlülüğü? Öldü.
1: Ya
2: öldü.
1: Yaşlılık karşıtı kremi sana öneriyorum abi. Mesela... Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya. Michael Jackson'da olsan ölüyorsun.
2: O yüzden anın tadını çıkarın.
0: O yüzden Michael Jackson olmaya heveslenmeyin.
1: Ben bu öğütü dinlemeye gelmedim diye. Çok
0: abi işte bak ben seni birkaç yıl sonra görürüm böyle gittikçe. Böyle takip ediyorsun ya. Sonra diyorsun ki abi herkes ölüyor. Ünlü olmak şart değil. Falan.
1: Ama nasıl ölüyorsun? Yani bir Michael Jackson olarak ölmek var.
0: Herkes ölür. Ama kimse gerçekten yaşamaz.
1: Yaşamaz gibi mi? Oo. Kim bu? Bernard Shaw falan mı? Kim bu?
0: William Wallace.
1: Gerçek mi bu?
0: Gerçek. Ya, inanıyorum şu an. Braveheart diye film vardı bir tane Cesur Yürek.
2: Evet.
1: Ama o bir alıntı da diyebiliyorum ben. Yani bir kitaptan da alıntı değil mi?
0: Bilmiyorum. Ben bir süre kendim buldum zannediyordum.
2: Kendim mi buldun zannediyordum?
0: Meğersem bir, o filmden bir şey.
1: Kolektif olarak kafamıza kazınan bir cümle de olabilir bu. Yani her yerde o kadar gördük ki belki.
0: Gördük. Zaten şey o film 10 yıl falan sinemalardaydı. Hep sinemadaydı yani. Aa. Hep izleyebiliyordum. Öyle bir şey var. Yani? Efsanesi var. Tabii. Film 95'te yayınlandı diyelim. 2000 yılına kadar sürekli sinemalardaydı.
1: Çok acayipmiş.
0: Sinemalarda inmeyen bir film yani.
2: Bak şey de öyleydi. Joker'de mi vardı? Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Ben o filmin repliği zannediyordum mesela. Hani şeymiş falan diye böyle bir aydınlanma yaşadım.
1: O da çok garip değil mi? Aslında mesela telif hakkıyla korunan bir kitabın İçindeki bir şeyi telif hakkıyla korunan başka bir şeyi de kullanmak.
2: Belki bastırmışlardır, parasını vermişlerdir.
1: Tabii alıntı falan nasıl çalışıyor bilmiyorum piyasada da.
2: Gerçi evet.
0: Çok mesela enteresan. Klasik müziği kullanabiliyorsun her yerde. İstediğin gibi. Ama diğer müzikleri kullanamıyorsun. Mesela bu programda özel bir müziği var. Bizim Tayfun yaptı. Tayfun Biçer. Evet. Müzikler Tayfun Biçer.
2: Dinledim bu arada çok
0: sahnesi
2: güzel.
0: Sahnesi var. Kadıköy'de gidin. Öyle o kadar.
2: Telif var tiyatro oyunlarında mesela 99 yıl diyebiliyorum. Mesela 100 yıl geçtiyse o yüzden evet. Falan oynanıyor ya.
0: Evet. Frekanslar da öyle. Radyo frekansları. Senin olmuyor kiralıyorsun yani. Duyduğunuz bütün frekanslar hepsi kiralık.
1: Kaça kadar gidiyor?
2: Ne kadar acaba? Onlar da arttı mı?
0: Ne kadar hocam siz bilirsiniz.
1: Kaç para
0: vallahi
1: ya?
0: O taksi plakası gibi bir şey olmuş aslında şimdi.
1: Vallahi hep hayalimdi. 142.5 falan öyle. Gondon kalının geldiği yere.
0: 1900'lik öyle bir frekans yok. Ama öyle olsa bilmiyorum, çok güzel bir olur.
1: Kaça kadar gidiyor bilmiyorum.
2: Ay.
0: Mesela yıldönümünde böyle sana frekans satın aldım. Bu senin frekansın. Aç. Ne zaman açsa orada şey çalıyor işte.
2: Seni seviyorum.
1: Sonsuza kadar tekrarlıyor.
0: Güzel ha.
2: Mükemmel bir hediye frekans. Ben çok merak ettim frekans fiyatları.
0: Çok zengin olsam.
1: Bu kısmı nereye yayınlamayalım geleceğim? Da niye? Seneye şey olsun. Sevgililerimize. Önceden düşünmüşler demesin.
0: Alamazsın abi frekans nasıl alacaksın? Yani frekans milyon dolarlar.
1: Ciddi misin?
2: O kaç kadar olacak ya sende? Ya
0: herkes frekans.
1: Ne bileyim yani çok frekans yok mu? Ucuza bir taneyi kapatırız.
0: Ya. Hepsi dolu, hepsi dolu.
2: Arada kesilen olur, bir şey olur. Yani defolu bir
1: şey. Hani böyle arkadaşının kulağına şey çalarsın ya abi işte bir kiralık ev arıyorum sizin olarak. Bizdeki şey de o değil mi? Abi ucuz frekans düşerse bana bana şey yap.
0: FM bulamazsın ama AM bulabilirsin.
2: Hmm. Ha o AM ne o? Hiç
0: bilmiyorum. Şey ya, madem da kullanmayacaktınız niye öyle, evet, bir şey açtınız?
2: Hala da var.
0: Ama galiba onları böyle uçaklarda mı radarlarda bir şeylerini kullanıyorlar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
3: Bu kadarına pes bitti son heves.
2: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Şimdi evdesiniz, yalnızsınız, kimse yok. Sadece tek başınızsınız. Böyle ihlal ettiğiniz adab-ı muaşeret kuralları. Mesela evdeyken yemeği nasıl yiyorsun mesela? Yine böyle çatal bıçak kullanıyor musun? Sen gerçek, sen normalde de belki kullanmıyorsun. Yani komedyenlerde böyle bir şey var, ondan şey yapıyorum sana.
5: Şimdi öyle bir şey ki bu, mesela atıyorum illa çatal bıçakla yenecek yemekler var ya.
4: Bence bıçak çok şey,
5: yok şey,
4: şov.
5: Özür dilerim, çatal kaşık.
4: Çatalla her şeyi
5: yenebiliyor. Bıçağı boş ver. Bıçağa
4: gelmiyor, oraya gelmiyor.
5: Çatalın kenarıyla böyle yani. Hiç peynir falan bölmüyor musunuz arkadaşlar?
4: Çatala hani bıçak konuşuruz diye düşündüm ama ona da girmedik ya.
5: Evet.
4: Evde mesela kıyafetinize özen gösteriyorsunuz mu?
5: Abi ben burada özen göstermiyorum. Evde nasıl özen
4: gösteriyorum? Ben onu merak ettim. Sen evde...
6: Evde gezerim diyor.
4: Sen buraya böyle geldiysen evde nasıl dolaşıyorsun gerçekten?
5: Ben evde Mayıs sonunda atlet giyerim. Ekim'e kadar böyle 15 renk falan atletim var benim. Aldığım. Sürekli onları giyiyorum. Yani yaz boyunca renkli renkli atletlerleyim.
4: Hayır, bir de marka veriyor, bir de şey demeyelim diye yani. Orayı bir... Atlet ama.
6: Atlet ama.
5: Ha, düz öyle tabii canım. Mesut diyelim, Mesut. Öyle altılı beyaz baba atleti değil
4: atlet
5: tabii de.
4: Atlet dedin artık ya. İyi, çeşit çeşit şortun
5: böyle cimlerde varsa... giyinen atletler var ya, o tarz şeyler. Altta da hep öyle işte şort. Ama böyle şey şort giyiyorum. Hani yıllarca senden başkasına olmayan şortlar vardır ya. Evde böyle sadece sana olmuş ve yıllarca sana alışmış.
6: Misafir geldiğinde de veremezsin öyle.
5: Evet, yok. Aynen. Şey, o sadece gibi. Senin vücuduna oturan bir aynen. Şey.
4: Evle dışarısı çok farklı şey oluyor psikolojik olarak. Mesela evdeyken ben saati hayatta evde takamam. Çok üzerimde yük varmış gibi hissediyorum. Dışarı çıktığım zaman da saat olmayınca çıplak gibi hissediyorum kendimi.
5: Doğru.
4: Çok acayip bir şey yani.
6: İçinizde de var hakikaten. Ben saat takmıyorum mesela. Hiç takmadım.
5: Sen bayağıdır galiba akıllı saat kullanıcısın.
4: Evet.
5: Evet.
4: Bayağıdır değil. Oluyor. Nereden belli oluyor?
5: Bilmiyorum. Çok akıllı saat kullanıcısı.
6: Peki nabzını kontrol eder bir halin var.
5: Tabii ben abi. Normalde evde çok rahatsız olurum böyle takılardan. Şimdi bunu uyurken de çıkarmıyorum ben. Çünkü hani her şeyi eski panik atak hastası olduğum için hani nabız falan her şeyi böyle tutuyor. Ha. Bütün o detayları görmek. Mesela kalkıyorum sağlıklısınız yazıyor.
4: Mesela çok iyi bir bak şey bir ya. Dakika çok güzel bir yere değindi. Mesela bazı insan demek ki içine daha çok önem veriyor. Mesela dış ambalaja önem vermiyor.
5: Şort önemli değil abi. Akıllı saat önemli.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Şöyle bahar havası var.
1: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Yeni sezonda yeni bölümle karşınızdayız. Ben Rüfik Sarıöz. Deşarj başlayan program hanımlar, beyler ve gençler, hepiniz hoş geldiniz. Umarım harikulade bir yaz dönemi geçirmişsinizdir. Biliyorsunuz yepyeni sezonda da yine popüler isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Rüfik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir sezona başlıyoruz dedik. Müzik dünyasında yaptığı şarkılarla öyle güzel imzalar attı ki sezona da kendisiyle başlamak istedik ve bizi kırmadı. Harikulade evinin bahçesindeyiz. Ferhat Göçer, Deşarj'ın yeni sezonun ilk konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Refik.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Öncelikle Dream Türk izleyenlerine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ve sen de bu sektördeki en çalışkan, vizyoner arkadaşlarımızdan birisin. Senin programında konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
0: Biz çok keyif alıyoruz sizinle program yapmayı. En son böyle bir 3 yıl önce falan stüdyoya konuk gelmiştiniz.
1: Evet, olmuştu. Doğru.
0: Ve nihayet bugün tekrardan baş başayız sizinle birlikte.
1: Evde ağırlıyoruz ama hiçbir şey yemediniz, içmediniz. Yani bir kahvemizi...
0: Sizin enerjiniz yeter
1: çok
0: bize.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten sizin enerjiniz yeter. Şimdi çok güzel şarkılar çıkardınız. Son dönemde kafamın içine bir salsaydın, o kadar fresh ve o kadar tatlı bir şarkı geldi ki Ferhat Göçer cephesinden. Birazcık bu şarkıyla başlamak istiyorum programa. Size ait bir şarkı.
1: Evet, yani bu son dönemde özellikle birkaç yıldır, yani bir 5-6 yıldır tamamen kendi söz müziği bana ait olan şarkılar ya da en azından müziği bana ait olan şarkılarla yol almayı tercih ediyorum. Bu Obsession isimli bir film izlemiştim geçtiğimiz günlerde ki dünyada da büyük yankı uyandırdı. Gerçekten çok büyük, çok düşük bir bütçeyle büyük yankılar uyandıran bir filmdi. Onun hemen arkasından böyle kaleme aldığım 3-5 cümleyle başladı şarkı. Son dönemde bütün dünyada da trend olan afrobeat, reggaeton, bu tarzların da bir bileşkesi oldu. Zaten reggaeton geçmişten beri hep vardı ama afrobeat onun üzerine böyle bir farklı bir...
0: Çok güzel harmanladı diyebiliriz aslında.
1: Evet, evet, iki ayrı tarzın bir buluşması gibi oldu. Bu dönemde özellikle dans ritminde çok moda. Şarkıyı bunlarla bir değerlendirmek istedim. Hani ben de kendi stüdyoda deneyimliyorum yani yeni bu tarz eserleri, bu tarzları. Yani her gün öğreniyoruz. Aslında müzikte öyle bir şey ki hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor Refik ama janra değişiyor, kuşaklar değişiyor, o kuşakların yıldızları, starları değişiyor. Dünyada trendler değişiyor, ritimler değişiyor, sesler değişiyor. Siz yerinizde oturup saymaya devam ettiğiniz müddetçe birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz ki oldukça işin gerisinde kalmışım diye. İşte bu süreçteki çabalarım, çalışmalarım hep dünya müziğini, dünya soundlarını biraz takip etmek olacak. Tabii ki çok iyi yakalayamıyoruz. Yani bu dili yakalama şansımız yok. Benim sonuçta belli bir duruşum var mesela. Yani bugün rap, trap yükselişi ya da hani R&B vardı ama şimdi R&D var. Yani ritim ve dans müziği özellikle K-pop'tan sonra Türkiye'de de bu grup müzikleriyle birlikte çok başladı. Bunların hepsini deneyimlemeye çalışıyorum.
0: Her dönemin o zaman bir starı mı oluşuyor?
1: Tabii her dönemin yeni yıldızları oluşuyor. Çünkü müziği domine eden kitleler belli. Yani 8 yaş ile aşağı 20-24 yaş grubu kitlelerin starları her 10 yılda bir, 15 yılda bir değişiyor. Şu anda günümüzde baktığımızda işte neler var? İşte Level C5 var, Blok 3 var, Sefo var, Çakal var, Edis var. Bu arkadaşlar bu dönemin, bu dünyanın yani 6. Türk pop müziğinde aslında 6. yenileri yaşıyoruz diyebiliriz. Yeni yıldızlarımız bunlar doğal olarak.
0: Bu şarkıyla da bu dönemi yakaladığınızı düşünüyor musunuz peki?
1: Bunu bilemem.
0: Yani... Bence yakaladınız. Ben ilk dinlediğimde şimdi cuma günleri Perşembe'yi cuma bağlayan gece o New Music Friday'e bakıyorum. Kimden yeni şarkılar çıkardı? Çünkü müziği çok seviyorum ve müziği de takip etmeye çalışıyorum. Karşıma çıktığında ya dedim Ferhat abi yine yapmışsın yapacağını. Melodi çok tatlı. Yani şey böyle arabada çal, uzun yolda git. O hissiyatı yarattı bana şarkıyı dinlerken.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani bunu zaman gösterecek. Yani şarkıların buradaki şeyini tabii birinci olarak sizler, hani iyi koklayan radyo emekçileri. İkincisi de seyirciler, dinleyiciler buna karar veriyor. Yani uzun soluklu yolda bir şarkı ömrü ne kadar olacağını artık siz onu saldıktan sonra sizin elinizden çıkıyor. Evet. Bambaşka. Onun karar mekanizmaları, karar mercileri artık şarkıyı sahiplenecek. Eğer işine bir hikaye yükleyebiliyorlarsa... o şarkıyla kendi dünyalarına ait duygularını birleştirebiliyorlarsa o şarkı zaten toplumda yayılıyor da, ya da kalıcı oluyor. Biraz kadere bırakacağız bundan sonra.
0: Peki kafamın içini bir salsaydın da niye video klip gelmedi?
1: Şöyle.
0: Çünkü şarkı çok güzel, altyapı muhteşem. Kaleminiz gerçekten bu şarkıda böyle bir daha sanki böyle bir büyümüş. Karşı tarafı çok güzel o hissiyatları geçirmişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Klip bekliyordum. Daha böyle bir yazıların oldu, sizin fotoğrafınızın oldu. YouTube'da lirik. Zaten Ferhat Göçer YouTube sayfasında görebilirsiniz lirik video klibi. Ben böyle bir video klip gelir diye düşündüm. Sonra şunu da düşündüm. Acaba bu şarkıdaki kompozisyonu bize mi bıraktı? Hayal edelim nasıl bir klip olacak
1: şöyle
0: diye.
1: Şöyle ki, birincisi tabii ki bu. Yani şarkıyı video kliple şimdi hayal et, artık günümüzde hayal ettiğiniz bir video klibi ya da şarkının ruhunu tam olarak yansıtacak olan bir video klip çekmenizin maliyetleri neredeyse milyon TL'lere buluyor.
0: Evet.
1: O yüzden eğer iyi bir prodüksiyon yapmayacaksanız bu konuda bu işe kalkışmamayı öneriyorum. Yani basit bir lirik videoyla üzerine sözlerinizi, bir fotoğrafınızı paylaştığınız, sözünüzü paylaştığınız bir şarkıyı lirik video ile verdiğiniz takdirde onun hayal gücünü izleyiciye bırakıyorsunuz. Biraz bu şansı vermek istedim. Bir ikincisi şarkının gidişini görmek istedim. Yani şarkının sahiplenilme şeyi varsa, şansı varsa ona göre kliplenme şansı da artıyor.
0: Ha, gelebilir o zaman şu anda video
1: her
0: klip
1: her an. Bak bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani yeni şarkı yaptım, video klip çekmedim. Şarkı lirik gitti ama şarkı tuttu. Bir süre sonra ilgi gördü. Bu sene mesela ilgi görmemiş olabilir ama bir sonraki sene birdenbire tekrar ne diyebilir, ilgi artabilir, trend olabilir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Dijital dünyada artık yeni şarkı çıkarttığım şarkı eskidi gibi bir şey yok. O dijital kütüphanenin içerisinde bundan 50 sene önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hı hı. 2 saat önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hepsine ulaşma için bir tık mesafeniz var. Eskiden evet. Böyle değildi. Mekanik dünya döneminde doğru. Neydi? Siz 1 ay, 2 ay raflardasınız, ondan sonra o CD, o albümü bulana aşk olsun.
0: Kaldırılıyor.
1: Ya da helal olsun. Evet. Yani aşk olsun değil, helal olsun. Yani bulamıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu yeni dünyadaki dijital devrimin faydalarından bir tanesi. Sizin hele hele bir şarkı TikTok'ta ya da Instagram'da ya da bir diziye atıyorum yerleştirildiği dakikada şarkı 15 sene önce çıksa, işte geçtiğimiz günlerde Ne Can'ın bir şarkısı mesela, neredeyse 50 yıllık bir şarkı, hiç benim de duymadığım bir şarkı birdenbire gündem oldu. O yüzden şarkıyı evrene koymak, dijital dünyada dijital kütüphanenin içine koymak bizim için birinci hamle. Video klibine artık bundan sonra şarkının kaderi karar verecek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Peki dizilerin şarkılarda kuvveti var mı? Çünkü Nece örneğini verdiniz. Unutulan mutlak. Bir şarkıydı. Ben de bilmiyordum.
1: Bakın mutlak. Yani diziler şu anda şarkılar için, yani baktığınızda diğer dijital, bütün internasyonel dijital platformlara baktığınızda bu artık bir sektör haline dönmüş vaziyette. Hı hı. Yani şarkılarda, dizilerde kullanılan şarkılar özel olarak seçiliyor. Bunun için özel aranjmanlar, yeni coverlar yapılıyor. Yani eski şarkı bile olsa yeni düzenlemeler yapılıyor. Hı hı. Bunun için ayrı bir mesai harcanıyor, ayrı bir ekip var bu konuda. Dolayısıyla bizim dizilerimizin de bütün dünyada artık izlenen diziler olduğunu ifade edecek olursak, yani bugün Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da insanlar Türk dizilerini izliyorlar. Dolayısıyla bu dizilerin içerisine yerleştireceğiniz şarkılar sizin aslında müziğinizi de kültürünüzü de o insanların gözlerinin önüne sürüyor, kulaklarına sereceksiniz. Yani bir tarz kültür ihracatının çok önemli bir şeyi. Sadece Türkiye içerisinde bir şarkıyı diziye soktunuz, şarkı patladı gibi küçük düşünmeyin bunu. Bunu enternasyonel bir kültür turizminin, kültür ihracatının çok önemli bir parçası olarak değerlendirmeniz gerekiyor bence.
0: Kalbimin Orta Yeri çok yakın bir tarihte çıktı. Burada hatırlatalım, son şarkında sürprizleri olabilir Ferhat abiden de. Az önce o küçük infoları da aldık. Bu arada Ferhat Göçer'in de Spotify kataloğuna girdiğinizde şarkıyı oradan dinleyebilirsiniz. Zaten kardeş radyomuz 104 Radyo'da de gün boyu şarkıyı dinlemeye başladınız. Şimdi yakın geçmişteyiz. Kalbimin Orta Yeri'ni bir video klibi ekranlara getirelim.
1: Güzel.
0: Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da biz burada sohbet ederken siz de yorumlarda sohbetinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar.

0: Senin kanalın Dream Türk'te Deşarj'da yeni sezonun ilk konuğu Ferhat Göçer'le sohbetimiz devam ediyor. Üretken bir adam dedik. Müzik dünyasına baktığımızda gerçekten sayısız hitleri var diyebiliriz. Ve her geçen günde üretmeye ve siz müzik severlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor. Çok sıcağı sıcağına bir şarkı Mutluymuş Gibi Yapma. Biraz da ondan bahsetmek gerekirse biz aslında küçük infoları aldık. Video klip gelecek dediniz.
1: Bakü'de çekiyorsunuz. Onun hazırlıklarını 17-18 Ekim'de Bakü'deyim. Bakü konserinin hemen öncesinde bütün Bakü'nün güzelliğini sergileyecek bir klibin hazırlıkları içerisindeyiz. Orada da izinler alınması gerekiyor. Bayağı bir prosedürler de var. Şarkı yine sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Daha naif, böyle yumuşacık, dinlemekten çok keyif alacağınız bir şarkı. Gözünüzü kapatıp.
0: Burada bir özlediğimiz slow'lar var Ferhat Göçer'de.
1: Slow bir şarkı, evet.
0: O şeyi alıyoruz.
1: Var. Bu slow, bu Mutluymuş Gibi Yapma'da tamamen slow, o böyle aşkların en güzeli gibi, işte Sorarlarsa gibi o naif Ferhat Göçer tınısını duyacaksınız orada.
0: Harikulade. Peki böyle ard arda şarkı çıkartıyorsunuz ya, yeni dönemde mesela bir önceki döneme baktığınızda bir albüm yapılırdı, o albüm bir iki yıla demlenirdi. Ama günümüz müzik dünyasında 45 günlük, bir iki aylık mesafelere düştü bu.
1: Bir aya bile düştü neredeyse. Bir ay, bir buçuk ayda.
0: Bir yorucu oluyor mu Ferhat Göçer için?
1: Şöyle, aslında bence tam tersine sürekli zinde tutuyor beni. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse, başkalarını bilemem, başkası adına konuşmam ama dijital dünyanın gereksinimi, yani böyle bir talebi var sizden. Küçük bir örnek vereceğim, bir tüyü vereceğim aslında. Yani albüm çıkartalım, peki albüm çıkartalım. Çıkarttınız, koydunuz Spotify'a. Koyduğunuz herhangi bir dijital platforma o şarkı, 11 şarkı ya da 15 şarkı verdiniz. O şarkının en fazla 2 tane ya da 3 tanesi promote edilebiliyor. En fazla. Geri kalan diğer eserler hep altında kalıyor. Yani unutulmuyor değil. İlgi. Şimdi pamuklara sarıp sarmalamak lazım. Bu şarkıları, bir şarkı sunduğunuz zaman günümüzde, eskiden de böyleydi zaten. Şarkıyı çıkartmanız, şarkının çok güzel olması da yeterli değil. O şarkı çıktığı dakikadan itibaren arkasında durmanız gerekiyor. Yani şarkının o promosyon döneminde dinleyiciye ulaşıncaya kadarki olan bölümünde de en az şarkıya harcadığınız emek kadar büyük emek ve para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Orada unutuluyor aslında. Mesela şarkı yapılışı çok güzel, çok tatlı ama o tanıtım kısmına geldiğinde salıyorlar.
1: Olmaz. Yani en az şarkıya harcadığınız emek kadar, yani stüdyodan çıktı sıcak sıcak, koydunuz dijital platforma çıktı, asıl iş ondan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Bütün iş ondan sonra başlıyor. Çünkü bu iş tamamen bir marketing işi. Yani sizi, beni de aşan kesinlikle bir iş. Yani onun uzmanları var. Ama siz denetleyeceksiniz. Dolayısıyla bunun video klibi var, bunun bir sürü mecrası var. Instagram'ı var, TikTok'u var, YouTube'u var, diğer dijital platformları var. Yani buralarda işte şimdi algoritmalar konuşuluyor, değil mi? Yani mücadele ettiğiniz çok ciddi alanlar var. Yapay zeka meselesi var. İşte ne bileyim ben, sahte dinlemeler meselesi var. Yani çok sağlam bir video klip çektiniz, bu video klibi de tanıtma ayrı bir meselesi var. Var da var yani, böyle kalem kalem alt alta radyolar var, televizyonlar var, sizler varsınız. Yani bir düşündüğünde belki de şarkıya harcadığınız emeğin ve masrafın ben iki katını şarkının tanıtımı için harcamak zorundasınız. Bir düşünün, 11 tane şarkı koydunuz, 11 tane şarkıyı yeni dünyadan bak, dijital dünyanın şeyinden, 11 şarkıyı koydunuz. Bir tanesini ya da iki tanesini pazarlayabildiniz ya da marketing yapabildiniz. Diğer şarkılara çok güveniyorsunuz ama kendilerini gösterebilme şansına sahip olamadılar. Üzülürsünüz. Emeğinize yazık olur. Eskiden öyleydi değil mi? Albüm çıkartıyorsunuz, kasetin A100'ü vardı, B100'ü vardı. A1, B1 hangisi olacak? Herkes A1'e yüklenirdi falan. Tamam da günümüzde artık A1, B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle olması gerekiyor. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey artık. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz, en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
0: Hep öyle oluyor zaten.
1: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedilme riskiniz var.
0: O zaman Ferhat Göçer cephesinden hep single'lar mı geliyor olacak? Bir albüm
1: şimdilik böyle.
0: Olur mu?
1: Şimdilik ha şu olur. Bir konsept işi olur. Hı hı. Atıyorum yani belli bir konuyla ilgili bir 8-10 tane şarkı sadece o konuya mahsus, o konunun etrafında döner. Hı hı. Böyle bir albüm, hani konsept albüm olabilir ama şu andaki hedefim dijital dünyanın bu şeyi, bu yeni dünyasında, yeni düzeninde single'larla devam etmek.
0: Az önce yeni kuşaktaki isimlerden falan bahsetmiştiniz. Bir meç olursa Ferhat Göçer o yeni kuşaktan kiminle böyle birlikte bir şarkı söylemek ister? Ya da Spotify listesinde yeni dönemde kimleri takip ediyor Ferhat
1: Göçer? Ben pek tercih etmiyorum bunu. Yani yoksa bütün arkadaşlar, hepsi yeni jenerasyon sanatçılar, dostlarım. Hepsi bizim bu sektörün en parlayan, en güzel, en güzide sanatçıları. Hepsiyle de yakın dostluğum, arkadaşlığım var ama bu konuda şimdilik yalnız yürümeyi tercih ediyorum. Geçmişte biliyorsun televizyon programları yaptım ya, 15 yıla yakın televizyon programları yaptık. Düetler yaptık. Aklına kim geliyorsa o dönemde hepsiyle düetlerimiz vardı ve adımız da Düetisine çıktı. Belki duydun, hatırlarsın, bilmiyorum. Ondan sonra biz ne zaman bıraktık? Ondan sonra düetler başka yerlerde moda olmaya başladı. Yani şimdi burada solo gitmeyi tercih ediyorum bu dönemde.
0: Çok değişik.
1: Evet.
0: Çünkü günümüze bakıldığında böyle bir kuşaklarla böyle birleşimler söz konusu oluyorlar. Yani o ona faydası dokunsun, ona faydası dokunsun.
1: Bunlar doğru, bu collaboration'lar, bu mashup'lar, bunların
0: tercih
1: hepsini...
0: Tercih etmeme sebebi ne peki?
1: Efendim?
0: Tercih etmeme sebebi ne?
1: Ya bu biraz aslında kendi mücadelem. Yani şimdi yorumcu kimliğinin ötesinde biraz söz müzik yazarlığı ve kataloğumu geliştirme dönemi yaşıyorum. Dolayısıyla aslında benim savaşım şu anda kendimle. Yani kendi kalemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Kendi melodimi, kendi müzikal altyapımı güçlendirmeye çalışıyorum. Şu anda benim için bunlar, yani ortaya çıkarttığım bir yeni bir şarkı, dışarıda yapacağım çok tutmuş bir collaboration'dan çok daha kıymetli benim için. Yani öyle bir kaygım yok. Yani bir sürü hitimiz oldu, yüz milyonlarca dinlenen, milyarlarca dinlenen şarkılarımız oldu. Şu andaki benim savaşım kendimle. Solo bir savaş bu.
0: Peki kendini böyle bir öz eleştiride bulunsanız şarkı yazarlığı konusunda. Ferhat Göçer nasıl eleştiri yapar? Kendi şarkılarını.
1: Hemen söyleyeyim. Sözde daha geliştirmem gereken, yürümem, yol almam gereken çok yol olduğunu görüyorum. Çünkü şarkı özellikle, yani şiir yazmak başka bir şey ama şarkı sözü yazarlığı zor bir şey. Yani bunu rap'teki günümüz hani ne derler, böyle tekerleme tarzı şarkı sözü yazmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey yaptığım için değil. Yani sakın yanlış anlama, küçümsediğim için değil. Başka bir janra, hani rap, trap janrasının söz yazarlığının da ayrı bir kıymeti var. Ama hedefim gerçekten bildiğin, yani lirik şarkı formunda şarkı yazma meselesinde daha çok ekmek yemem gerektiğini düşünüyorum.
0: Duyguları siz bize geçiriyorsunuz.
1: İşte duyguları aktarma, o metaforlar, dili güçlü kullanma, duyguyu böyle nasıl diyeyim, yani anlatırken o görkemli şarkıların içerisindeki o görkemli ifadeleri bulma, cümleleri yaratma, bunlar hiç kolay şeyler değil. Yani söz yazarlığı işin bambaşka ve en can alıcı kısmı bence.
0: Tıkandığınız noktalar oluyor mu? Mesela şu anda evde beklettiğiniz kaç tane böyle yarım kalan şarkı var?
1: Yarım kalanlar var. Tıkandığım için bıraktığım şarkılar var. Yani gelip nakaratında iki cümlede takılıp aylarca bekleyen şarkılar var. Böyle en az 10 tane şarkım var. Yani yürümüyor. Ve istediğim gibi olmayınca da şarkıdan soğuyorum. Halbuki çok güzel gelmiş. Yani işte almışız, introsu çok güzel, melodisi çok güzel. Ondan sonra ama... yani verse çok güzel ama korusa geliyor, nakarata geliyor.
0: Orada tıkanıyor.
1: Tıkanıyorum, bırakıyorum.
0: Peki size göre belki, hani dediniz ya, kenara atıyorum ve yapmıyorum, devam etmiyorum. O kısma kadar böyle dinletiyor musunuz birilerini?
1: Bir iki tane bu konuda birlikte çalıştığım söz yazar arkadaşım var. Onlara yolluyorum ama şimdi şöyle de bir şey var. Onların da bir emekleri, bir... Şimdi çok riskli bir durum var burada. Şarkıyı gönderdiğinde bir söz yazarına, eğer o da profesyonel senin gibi, yani bu işte hem hayatını kazanan hem de hayatını adamış hem de bu işe çok ciddi mesai harcayan iddialı bir isimse, oradan olan geri dönüşün de iyi değerlendirilmesi lazım. Yani şu lüksün yok. Ya ben bunu beğenmedim, bunu bilmem ne yap. En fazla şunu yapabiliyorum. Ya buradaki sözleri şöyle değiştirebilir misiniz? Dolayısıyla birine şarkıyı, yarım kalan bir şarkınızı yolladığınızda aslında çok zor bir görev vermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Ve bu görevi verirken de ondan beklentilerinizi almaya başladığınızda bir şeyler, bu sefer de memnuniyetsizliğinizi ya da tatminsizliğinizi karşı tarafa ifade etmeniz de çok güçleşmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum, evet, ne demek istediğimi? Başka bir yük o. Dolayısıyla birkaç defa denedim ve bu konuda istediğim şeyleri alamadığımda karşıyı nasıl yıprattığımı ya da nasıl yorduğumu fark ettiğimde şarkıyı oracıkta terk edip daha sonra o şarkının üzerine eğilmeyi tercih ettim. Bu yol bence şimdilik en risksiz yol.
0: Bence de. Peki önce sözler mi geliyor yoksa melodiye mi takılıyorsunuz şimdi ilk aşamada?
1: Ben besteleri öncelikle enstrümanla yaptığım için aklıma ya da durduğum yerde önce melodiyle başlıyorum. Tarzım, benim tercihim, tarzım genelde melodi üzerine söz yazmak eğer ben yazıyorsam. Ama hazır bir elime bir şey gelmişse, bir şarkı sözü ya da bir şiir gelmişse o zaman bambaşka bir yol oluyor. Yani biraz şarkının kendi doğasına göre şekilleniyor diyebilirim. Bazen müziğin üstüne söz, eğer hazır çok güzel bir söz gelmişse de o sözün üstüne müzik arayışı oluyor.
0: Yakında peki bir Ferhat Göçer'in yazdığı şarkıyı böyle bir büyük isimlerden duyar mıyız? Kapı çalınmaya başladı mı?
1: Hemen kısa bir süre önce Nilüfer seslendirdi bir şarkımı zaten. Çok da güzel seslendirdi sağ olsun. Ben arada veriyorum. Yani Taner'e veriyorum, Neşe'ye veriyorum, Nilüfer'e veriyorum.
0: Neşe'yle zaten düetleriniz var.
1: Evet evet. Onları yani görüyoruz. Şarkılarımı okuyan sanatçı arkadaşlarım ama ben bu konuda çok fazla bunun şeyini yapmıyorum. Ne derler?
0: Reklamını.
1: Yani henüz daha o kadar çünkü bambaşka bir şey. Yani orada iddialı olmak için kendim bu konuda mükemmeliyetçi bir adamım. Yani gerek hekimliğim, gerekse müzikle geldiğim bir noktada bir söz müzik yazarı olarak eserlerinizi sanatçılara vermek değil. Evet, veriyorum, çok beğeniyorum. Tek tük bunları veriyorum. Ama ne zaman ki sektörel olarak gerçek anlamda üreten ve şarkılarını dağıtan bir söz müzik yazarı olduğumda o zaman ancak bundan bahsedebileceğim. Şu anda bunlar henüz daha dostlarımla paylaştığım
0: yapılış işte, aşaması gibi bir şey.
1: Yani Nilüfer bir tane söyledi, Neşe bir tane söyledi, Taner bir tane söyledi. Böyle verdiğim birkaç arkadaşım var. Sırası gelecek, ona da zaman var.
0: Kafamın içini bir sağ saydığından sonra bence kapılar çalınmaya başlayacak ya. Ben inanılmaz beğendim.
1: İnan bana hiç acelem yok. Hiç sıkıntı. Tabii ki çok mutlu olurum. Ama bu belki de ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra da olabilir. Yani sizin için önemli olan şey şu. Yapın şarkınızı. Salın evrene, nereye gidecek onu kendi kaderi belirleyecek.
0: Kesinlikle. Şimdi can dostuma devam edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Ferhat Göçer konuğumuz olmaya devam ediyor. Yakın geçmişteyiz. 2025 yılında çıkarmış olduğu can dostuma sizi baş başa bırakıyoruz. X Instagram'da da buluşmaya devam ediyoruz.

0: Deşarj'da Ferhat Göçer konuğumuz. Dream Türk TV ekranlarındasınız hanımlar, beyler ve gençler ve Ferhat Göçer'in bu muhteşem bahçesinde yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik kariyerinize baktığımızda harikulade şarkılar var. Bu kariyerde nerede değiştiğinizi düşünüyorsunuz? Ya da nerede Ferhat Göçer iyileşti?
1: Sakinleşti diyelim. Yani ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Herhalde 2017'lerde yani ne zaman ki uzun süre hekimlikle müzisyenliği birlikte götürdüm. Hı hı. Hep bir mücadele içerisindeyim ve büyük ciddi bir yorgunluk, bir ağır bir yükün altındaydım. Ne zaman ki ben sadece yani hekimlikten emekli oldum ve sadece müzikle uğraşmaya başladım, orada sakinleşmeye başladım. Orada artık tamamen, çünkü müziğe odaklandığınızda, yani müziği gerçek tüm boyutlarıyla ele al, dünyanın içine tam %100 kendinizi koyduğunuzda orada kendimi saldım, teslim ettim müziğe. Herhalde 2017 diyebiliriz bu kırılma noktası, 2015-17 arası.
0: Müziğin de ne kadar gücünün kuvvetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk o zaman.
1: Çok var, yani günümüzde artık müziği çok şey yapıyorlar. Yani her bir yere teşni, bir yere malzeme, bir yere bilmem ne olarak kullanıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Yani varlığım, yani gücüm yerinde olduğu müddetçe müziğin hep asıl ana rolünün çalınmasına asla müsaade etmeyeceğim. Benim görevim, yani kendime şey yaptığım, misyon edindiğim şey bu.
0: Şimdi böyle çok sevdiğim Ferhat Göçer şarkıları var. Onlarda böyle bir tek tek söyleyeceğim. O şarkıların sizin için anlamı olan üç kelimelerini almak tabii istiyorum ki sizden. Mesela Reva.
1: Reva'da şu büyük bir isyan var içinde. Gerçekten o şarkı insanın, yani kendi içindeki o haykırışı, içten içe kadere isyanı var bu şarkının içinde. Çok seviyorum.
0: Yıllarım gitti.
1: Yıllarım gitti de, yani yıllarım gitti de pişmanlık var. Herhalde pişmanlık diye tarif edebilirim orada. Yani acaba bir şansım daha olsaydı, geriye dönüp tekrar her şeye baştan başlamak zorunda kalsaydım, ne yapardımın cevabı o şarkının içinde var.
0: Unutmuş çoktan.
1: Unutmuş çoktan da keder var. Hüzün var. Keşkeler var. Ama hala içinden atamadığı bir sevgi var. Yani o da bambaşka bir şey.
0: O dönem ne çok radyolarda çalındı
1: canım,
0: bu iki şarkı.
1: Müthiş şarkılar.
0: Her radyoyu açtığımızda Yıllarım Gitti ve Unutmuş Çoktan da böyle karşı karşıya kalıyorduk yani. Esirini çok
1: tek kelimeyle teslimiyeti anlatıyor o şarkı.
0: Şimdi son dönemde bir de şöyle bir popülerlik başladı Ferhat abi. Sizin gibi müziğe değer vermiş, hitler kazandırmış isimler yeni kuşağa o şarkıları duyurabilmek için farklı saatlerde tekrardan sunuyorlar şarkıları. Ferhat Göçer'den de böyle bir proje gelir mi?
1: Olabilir. Mesela bak, buna varım. Yani yeni aranjörlerin, yeni müzik adamlarının, yeni genç kuşakların dünya ritmini, dünya... Bak, çok güzel bir noktaya temas ettin. Özellikle bu dijital dünya çağının bize kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani geçmişte aranjör arkadaşlarımızın içinde tek tüklü dünya müziğini, dünya seslerini, yeni teknolojileri yakından takip eden 2 ya da 3 kişi vardı. Şimdi herkes aşağı yukarı bu havuzun içerisinde bilgiye ve yeniliklere çok çabuk ulaşabiliyor. Dolayısıyla da yeni aranjörlerimizden dünya trendlerini takip eden müzik adamlarının sayısı çok fazla. Ve bizim geçmişte yorumladığımız bu şarkıların yeni soundlarla tekrar yorumlanması fikri bana çok heyecan verici geliyor.

0: Ama son döneme baktığımda ben kendi cephemden söylüyorum bunu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Melodiye takılıp mesela anlamadığım sözleri ya da çok manasız olan sözlü şarkılar sadece melodi güzel diye. Mesela soruyorum bu şarkının nesini seviyorsun diyorum. Mesela arkadaşım dinliyor. Ya melodi çok güzel diyor ama söz çok kötü diyorum. Ya çok tuhaf geliyor ya bana.
1: Bunu ama anlık düşünmemeni rica ediyorum. Refik sen hani sektörün içinde ben bildim bileli sen de varsın. Evet. Hep beraber bu yolculuğu yapıyoruz. Bir şarkının o dönemde çok beğenilmesi, çok öne olması, işte ne bileyim yani trend olması, bu şarkının çok büyük bir şarkı olduğu yanılgısına seni, şey, yani bunu sana diyorum hani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bunu zaman karar verecek. Yani o şarkının ömrünün ne kadar uzun olacağı o anki trendiyle belli olmuyor. O yolculuğun içerisinde göreceksiniz. Bundan 10 yıl sonra da hala o şarkı eğer söylenebiliyorsa, 15 yıl sonra da, yani bir Anlamazdın diye bir şarkı vardı biliyorsun, 20 yıl sonra trend oldu acaba, ya da ne bileyim ben işte Memleketim atıyorum, yani buna benzer yüzlerce Sessiz Gemi hani ya da Cennet, yani kendimden örnek vereyim, ya da Yastayım, bunun gibi bu şarkılar eğer çıktıklarından 20 yıl sonra da hala aynı heyecanla yeni jenerasyonlar tarafından da dinlenebiliyorsa asıl başarı kriteri bu olmalı. O anda melodisi seni yakalamıştır, okey. Bir dans figürüne konu olmuştur. Dedim ya başrol değildir, evet. Orada müzik. Bir dansa ya da bir diziye ya da başka bir yere bir konu olmuştur. Bir destekleyici omuz atılmıştır. O anda o şarkı çok şey gelir, parlar ama o ışığı nereye kadar sürecek? Ona bakmak lazım.
0: Evet, ben mesela son dönemdeki bazı şarkıların hepsi değil bu arada. Hepsi dersem çünkü çok fazla eleştiri yağmuruna tutuluyorum. Bazılarının mesela bir yıl sonra adından bile anılmayacağı eser kalmayacağını
1: düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna zaman ve karar verecek. Dinleyiciler karar verecek. Hep beraber bundan 3 yıl sonra yapacağımız programı bak senden 3 yıl önce konuşuyorduk değil mi?
0: Evet.
1: 3 yıl önce sektörde sahnede kimler vardı? 3 yıl ya çünkü çok uzun bir zaman değil bak yani.
0: Değil mi? O dönemde mesela yeni kuşakta farklı bir isimler söylüyorduk.
1: Anlıyor musun şu an şimdi? Onlar yok. Şimdi onlar yok, bambaşka isimler var. Bundan 3 yıl sonra da inşallah buralarda oluruz ve bu programı seninle yine yaptığımızda oturup hem 6 sene öncesini hem de 3 yıl öncesini tekrar tartışırız.
0: Çok tatlısınız. Ya. O zaman sürüyle ekranlarınıza geliyor. Ferhat Göçer'in o kadar kataloğu büyük ki hangisini seçsek, hangisini yapsak diye düşünüyoruz. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Spotify Ferhat Göçer kataloğuna girdiğinizde, böyle geçmişe doğru gittiğinizde tüm şarkıları böyle bir keyifle, zevkle de dinleyebilirsiniz. Yakın geçmişe şimdi sürüyle sizlerle.

0: Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
1: Müzik dünyasındaki gelişen haberleri resmi web sitemiz dreamtürk.com.tr adresinden müzik haberler bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi müzik dünyasında bir önceki dönemde böyle mankenler şarkıcı oluyordu. Şu son dönemde de oyuncuların böyle bir şarkıcı hevesleri var. İyi bir müzisyen adamısınız ve bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oyuncu arkadaşlarımızın böyle single'ları da çıkıyor, albümleri çıkıyor, hatta sahne almaya falan başladılar ya da bir projede yer alıyorlar.
2: Tabii ki zevkle, yani keyifle izliyoruz hepsini. Bu konuların içerisinde kimin nasıl başarılı olacağına biz karar veremeyiz. Eğer gönüllerinde şarkı söylemekle ilgili bir heyecan varsa bunları da yapmak en büyük doğal hakları. Sonuçta oyunculuk ve sahne sanatçılığı, yani şarkıcılık birbirinden arasında çok da fazla ayrılıştırılamayabilecek olan ki her ikisi de sahne sanatları aslında. Evet. Bu açıdan ama bu konudaki aynı şeyin, yani dinleyiciler için de şöyle bir şey var. Ekran önünde bulunan yıldızların, yani oyuncu arkadaşlarımızın normal ses sanatçılarına göre çok büyük avantajları var. Görünürlük avantajları var. Dolayısıyla bu görünürlük avantajlarıyla bunu bir kaldıraç gibi kullanıp içlerinde bir arzu istekleriyle, şarkı söyleme isteğiyle birleştirdiğinde bu popülariteyi şarkı söyleme ya da bunu bir kariyer edinmek isteyip istemediklerini bilmiyorum. Yani eğer arzuları böyleyse bu konuda buna destek olarak sağlamak gibi bir avantajları var. Bu tehlikeli bir avantaj. Yani aslında şey gibi düşünün, yani oyuna 2-0 önde başlamak gibi bir düşünün. Müzisyen arkadaşlarımızın da sonuçta eserlerini tanıtabilmeleri için birinci ihtiyaçları, en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de görünür olmak. Dolayısıyla bu dezavantajla aynı yarış içerisinde doğal olarak biraz geride kalabiliyorlar. Şimdi bunda bu avantajlarının karşısında bu oyuncu arkadaşlarımızın şarkıcılığı sadece o anda hani işlerinden gelen ya da kariyerlerine bir küçük bir tuğla taşı daha koymak arzusuyla mı, yoksa gerçekten işlerindeki o müzisyen ya da şarkıcı olma arzusu mu, bunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki müzisyen arkadaşlarımızla girilen bu yarışta görünürlük açısından daha avantajlı oldukları için onlara bir dezavantaj yarattığını biliyorum. Yani bu konuda diğer müzisyen arkadaşların büyük buna benzer bu şeylerine şahit olmuşluğum vardır. Ama haddim değil, yani herhangi bir şekilde siz şarkı söyleyin, söylemeyin bilmem ne, o zaman oyuncu sana şeylerin de, müzisyen arkadaşların da oyunculuk yapma meselesine.
1: Aslında çok güzel iki şeyi bağdaştırdınız. Oyuncu zaten bunun eğitimini de alıyor. Şarkıcı da klipte kamera karşısına geçtiğinde ufak ufak bir oyun sergiliyor.
2: Kimse kimseye
1: aslında
2: itiraz etmesin. Burada işte alana girsin. Zaten izleyiciden de yiyecektir o dayağını. Yani
1: her şeyin notunu izleyici veriyor.
2: Aynen, izleyici verecektir. Bunun şeyini özetle geçecek olursak ama bir avantaj sağladıkları kesin. Yani burada bir oyuncunun şarkıcılık kariyerinde kariyer şeyine katmasıyla birlikte o görünürlüğünü avantaj olarak kullanıp birazcık önde yarışı sürdürme şeyini de kabul etmek lazım. Evet. Buna bir şey yapamayız. Ama yani şunu da rica ediyorum. Bu sektörde eğer oyuncuların şarkı söyleme meselesine sempatiyle yaklaşabiliyorlarsa, şarkıcıların da oyunculuk deneyimlerine ya da tecrübelerine ya da çabalarına da aynı sempatiyle ve aynı hoşgörüyle yaklaşmalarını öneriyorum.
1: Aslında çok iyi bir meç oldu. Yavaş yavaş böyle şarkıcılar da ve oyuncular böyle dalmaya başladılar.
2: Deneyenler var, başarılı olan var, olamayanlar var. Her ikisini birlikte yürüten arkadaşlar var. Bu konuda yani bir sürü arkadaşlar. Yani şimdi kim? Yani Özcan Deniz'i sayabilirim.
1: Evet.
2: Değil mi? Şevval'i sayabilirim.
1: Bizde zaten bayağı
2: çok var ya, yani Cem'i sayabilirim. Bu konuda hani müzik kariyerinde çok yükselmiş olup oyunculuğu denemiş olup oyunculukta başarısız olan arkadaşlarımız var. Yine oyunculuk kariyerinde müziği deneyip müzikte başarısız olan arkadaşlarımız var. Önce oyunculuk yapıp ondan sonra şarkı söyleyip şarkıcılıkta çok başarılı olmuş evet. arkadaşlar var. Var da var yani. Yolları açık olsun hepsinin. Her şeye hoşgörüyle bakmak lazım.
1: Bir başrol gelse oynar mısınız?
2: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey. Yani çok büyük şey...
1: Uzun ses saatleri.
2: Lazım. Efor, vakit ayırmak lazım. Şimdiye kadar öyle bulaştığım, denediğim bir şey ya da istediğim bir şey değil işin açıkçası. Yani hele hele hekimlik sürerken hani kafamda üçüncü bir kariyer çizgisi açmak gibi bir niyetim yoktu. Ama şu anda sadece müzikle uğraştığım için biraz da çok inceleyip sık dokuyan mükemmeliyetçi bir yapım olduğu için bu konuda hakkını verebileceğimi düşündüğüm, vakit ayırabileceğimi düşündüğüm, bütün ekipmanlarıyla başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir proje olursa ki bu kadar şey de gelmez bana açıkçası.
1: Neden olmasın? Öyle demeyelim ya, enerjiyi yüksek verim. Öyle demeyelim, enerjiyi yüksek verim.
2: Bu konuda kriteri yüksek tutmak zorundayım. Evet. Çünkü bu büyük bir risk. Yani benim gibi müzisyenliğinde belli bir kariyer noktasına gelmiş bir insanın başka bir kariyerde bir şey yapıyorsa öyle kalkıp alelade vasat bir şey yapma ihtimali yok. Başarılı bir iş olacaksa ancak.
1: Bunu Nedef da peki?
2: Mecburen inceleyip sık dokumam gerekiyor.
1: Hangi karakterde Ferhat Köşer'i görebiliyorsunuz?
2: Çok güzel bir soru. Yani bu yaşında artık kalkıp genç aksiyon filmlerinde oynamayacağım kesindir. Yani daha dramalar olabilir. Burada da olgun erkek, yani görmüş geçirmiş bir erkek modeli muhtemelen herhalde yakışır gibi.
1: Yakışırsa.
2: Yani jön bilemiyorum. Jön başka bir şey. Yani jön öyle bir iddiam yok. Halim şeyim de yok. Haşa. Ama olgun, böyle görmüş geçirmiş. Hani yardımcı roller belki olabilir. Hani jön artık gençlerin ve daha yeni kuşak ve bu işin işi bir de şey yapmayı bilen insanların yani işte tecrübeli gençlerin oynaması gereken roller olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya da sonuçta büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Böyle kalkıp da birdenbire daha önce hiç oynamamış, bu konuda tecrübesi olmamış bir oyuncu sırf ismi Ferhat Göçer diye alıp da gelip böyle milyon dolarlık projenin içerisinde atıp projeyi riske atmak. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bu konuda bütün kriterler böyle oturacaksınız mutfak gibi tak tak tak kalem kalem. Başarı böyle gelir. Yani benim anlayışım budur. Hani yapabileceğim en doğru şey böyle güçlü bir dramanın yani güçlü bir prodüksiyonun içerisinde öncelikle sağlam karakterime kişiliğime uygun bir yardımcı rol herhalde iyi bir başlangıç olur.
1: Müzik kariyerinizi sıfırdan başlıyor olsaydınız bu dönemde yine aynı yolları seçer miydiniz?
2: Vallahi başlamamayı tercih ederim.
1: Neden?
2: Yani her geçen gün daha da zorlaşıyor işler. Yani
1: nedir bu zorluklar efendim? Peki? Bu zorluklar nedir?
2: Ya zor sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar. Yani yarış bulman. Çok zorlaşıyor. Alternatifler çok fazla. Bir de öyle bir an dediğim gibi yani bakın bu bir Tanrı'nın bir hediyesidir. Allah'ın bir lütfudur size. Yani öyle bir şey gelecek ki doğru şarkı gelecek, doğru zaman gelecek, doğru yaş gelecek, doğru çevre gelecek, doğru konjonktür gelecek. Her şey böyle sihir gibi bir şey bu. Ya size dokunacak her şey aynı anda o her şey birlikte olacak ve siz ona sahip olacaksınız. Yani sesinizin sadece güzel olması yetmiyor. Sahnenizin çok güçlü olması yetmiyor. O sırada çevre bir sürü faktör var. Dolayısıyla ben çok bekledim yani 35 yaşına kadar yani ilk albümü çıkarttığımda 2005 yılıydı. Hekimlikle devam ediyordum. Bak 2010 yıldır sahnelerdeydim artık son kurşunumdu benim. Yani o dön diyemedim ve yastayım. Aynen. Dön diyemedim ve yastayım olduğu ilk albümü çıkarttığımda artık ben bunu çıkartacağım. Olmadı bırakacağım gideceğim İngiltere'ye hekimlik yapacağımın kesişim noktasındaydım. Ve bunun için 10 yıl mücadele etmiştim. Yani 25 yaşında başladım, 10 sene bir adım yol ilerleyemedim dedik. 10 sene boyunca yerimde saydım, yerimde saydım. Ama bir şey oldu, bir şey dokundu, ya acıdı, bir şey yok yani. Şimdi geri dönüp yani bu mücadeleyi tekrar o 10 sene o insanın psikolojisini alt üst eden o mücadeleyi tekrar yapabilir miyim? İnan bana o gücü kendimde görmüyorum. Vallahi görmüyorum, billahi görmüyorum. Yani büyük macera.
1: Bu müzik dünyasında kariyere baktığımızda da bizi dönem dönem gerçekten ağlattınız. Dönem dönem bizi aşk acımızla yanımızda oldunuz. eğlendirdiniz de ama şarkılarla. Ben çok mutluyum.
2: Evet ama ben yalnız değildim. Yani orada Samsun vardı yanımda, orada Ozan Doğulu vardı yanımda, orada güçlü söz yazarları vardı yanımda. Yani Aslı Zen vardı, Bülent vardı, Sezen vardı. Yani ben belki şeyin önündeydim ama arka tarafta öylesine güçlü bir takım.
1: Şanslıydınız.
2: Onu diyorum yani her şeyin bir araya gelmesi lazım. Yani bu böyle bir kişinin kendi başına falan böyle bir şey asla diyemem. Değil. Dediğim gibi ben 15 kişilik bir ekibin bir ürünüyüm aslında. Yani öyle düşünmek lazım. Burada hepsinin hakkını vermek lazım. Binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bugün ben bir şeyler yapabiliyorsam o günkü o ekibin birlikte çalışması, birlikte üretmesi sayesindedir.
1: Peki yavaş yavaş programı böyle toparlamaya çalışıyoruz. Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
2: Çok güzel. Şimdi hemen sana bir şey vereyim. Yani derler ya hani yarın ölecekmiş gibi dua edeceksin ama hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışacaksın. Dolayısıyla yarımın ne olduğunu bilmiyorum ki albümün hangi kaçıncı döneminde ya da kaçıncı albümde ya da kaçıncı şarkıda olduğumu da. Ama eğer bir kasetsem kasetin ikinci yüzünde olduğumu yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim. Henüz daha hangi şarkıda olduğumu bilmiyorum. Belki de bir sonraki şarkıda burada olmayacağım.
1: Nasıl? Öyle demeyelim.
2: Öyle ama bilmiyorsun. Allah uzun ömür belki de 10 tane daha albüm çıkaracağız. Hiçbirisi bilmiyoruz.
1: Peki albümün adı ne olurdu?
2: Yıllarım gitti. Özetliyor çok zaten beni.
1: Çok iyi. Sizi çok seviyorum ya. Teşekkür gerçekten ederim. Çok seviyorum. Enerjiniz bir muhteşem. Keyif alıyorum. Bir kere bize verdiğiniz değer o kadar çok kıymetli ki radyocu arkadaşlarımız ve televizyoncu arkadaşlarımız. Bilen biliyordur ama bilmeyen varsa bunu burada söylemek istiyorum. Ferhat abinin o aşağıda da bir bahçe kısmı var. Oraya upuzun bir masa kuruyor ve sevdiği, değer verdiği radyocu arkadaşları her yaz başlarken ve her yaz bitiminde davet eder ve bizi öyle bir güzel ağırlar ki o masada ne kadar güzel sohbetler gerçekleşir. Bu da şu sonucu çıkarıyor ortaya. O kadar güzel, kıymetli dostlar kazanmışsınız ki radyocular cephesinde ve televizyoncular cephesinde. Siz olsanız da olmasanız da arkanızdan çok güzel şeyler söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne kadar bize kıymet verdiğinizi söylüyoruz. Şu anda gözlerim dolmaya başladı. Sizi çok seviyoruz.
2: Ben de öyle.
1: Tüm yani, radyocu arkadaşlarım adına
2: konuşuyor. Düşmanımız ortak. Algoritma. Hepimizin ortak dijital. Düşmanı var. Ah bu dijital. Dijital algoritma hepimizin ortak düşmanı. Yani radyo emekçileri bunu söylememeyi her yerde söylüyorum zaten. Sizler yani müzik sektöründe bizim elimizsiniz, kolumuzsunuz, sesimizsiniz. Dolayısıyla yani bu yolculukta hep birlikteyiz. Ümit ediyorum ki de yani çok zor günler geçiriyoruz hepimiz. Sizler de evet. Yani ayakta kal yayıncılık, hele müzik yayıncılığı çok zor bir şey. Sen şanslılardan bir tanesin. Çünkü işini en güzel, en başarılı şekilde çok yapan insanlardan bir tanesisin. Ama sen de görüyorsun sektörün durumunu. Burada biz birbirimize en azından dostlukla sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Hep birlikte bu uzun yolda inşallah yorulmadan, bıkmadan, eksilmeden devam ederiz.
1: İşte sizin o enerjiniz öyle bir geçiyor ki karşı tarafa. Zaten her şey duruyor. Gerçekten duruyor. Yani bir Ferhat Göçer şarkısı geldiğinde insanlar o Ferhat abinin şarkısı 3 defa, 5 defa, 6 defa dinleyip böyle bir şimdi bir anons etmek var, bir de bir anons etmek var. Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Zaten izleyici de ve de dinleyici de radyoda ya da televizyonda buna denk geldiğinde mutlaka hissediyordur. Çok kıymetlisiniz bizim
2: için. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi sizi
2: sana,
1: çok seviyoruz.
2: Bütün Dream Türk izleyicilerine ve emekçi arkadaşlarımıza, bütün yetkili arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
1: Yeni şarkı da hayırlı olsun.
2: İnşallah.
1: Yepyeni projelerde gelmeye devam edecek. Yeni sezonun ilk konuydu, kırmadı. Bu harikulade bahçesinde bizi Ferhat Göçer ağırladı. İçimdeki yankıyla devam edeceğiz ve veda edeceğiz daha doğrusu. Çok teşekkürler. Haftaya biz farklı popüler isimle tekrardan Deşarj'da, Dream Türk'te sizlerle birlikte olacağız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdilik Deşarj biter, Refik Sarı Özgüler. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alın.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
3: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
4: Yatırım fırsatı sizce nerede?
5: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
3: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türkçe.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Cilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta vizyoneri Onur Kırış'tan ben devraldım bu haftalık ve konuğum yazar, iş insanı Fatih Yüce. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sude Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun
0: çok
1: sizler.
0: Çok sağ olun. İyiyim. Sizin nasılsınız?
1: Çok teşekkür
0: Nasıl
1: ederim.
0: Gidiyor?
1: Çok sağ olun.
0: İlk sorumla başlayayım o zaman.
1: Tabii ki,
0: gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda da yeni bir kitapla okuyucularla buluşturduğunuz
1: evet.
0: Yeni kitabınızı Sıfırdan Sonra.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hatta şöyle de göstermek isterim. Sizi biraz tanıyalım.
1: Ben 20.01.1980 İstanbul doğumluyum. Hı hı. Uzun yıllar Bursa'da yaşadım. İstanbul'da da 97'den 2004'e kadar Tahtakale dediğimiz bölgede ticaretle uğraştım. Daha sonra 2018 senesinde bir iflas yaşadım ve bundan dolayı da Bursa'dan İzmir'e aslında zoraki bir gidiş hikayemiz var. Kitapta bunu anlattık aslında. Orada da şu anda 8. yılım gayrimenkul sektöründeyim. Hı hı. 80 kişilik bir ekibim var. Onlarla gayrimenkul sektöründe hem Türkiye'de birçok bölgede hem de Avrupa'nın birçok yerinde de gayrimenkul işi yapıyoruz. Bu konuda da Türkiye'de şu anda ilk 3 firma arasında yer almaktayız. Hayatımız böyle.
0: Size sıklıkla sorulan sorulardandır diye düşünüyorum. Yatırım yaparken ev mi yoksa arsa mı tercih edilmeli?
1: Evet, her yerde sorulan bir soru bu. Bu değişir aslında ama ikisi çünkü ayrı şeyler. Hı hı. Toprak dediğimiz şey üretilebilen bir şey değil. Toprak her zaman değerli. Konutu biliyorsunuz üretebilirsiniz. Yani imara açarsınız.
0: Evet.
1: Ve konutu 10 kat imarlı yerde 10 kat, işte kule imarlı yerde kule yaparsınız. Ama toprak dediğimiz şey belirli, sınırlı topraklarımız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da imarlı arsa da her yerde imar olmadığı için, hı hı, o da çok kısıtlı. Onun için toprak yatırımı her zaman iyidir, iyi kazandırır. Özellikle doğru lokasyon, imara açılacak bölgeler, imara yakın bölgeleri tercih ederseniz toprak yatırımı her zaman iyidir. Gayrimenkul yatırımı da kaybettirmez. Yani gayrimenkule yatırım yapan herkes kazanır. Sadece doğru zaman ve doğru yer tercih etmeniz gerekmekte.
0: İzmir olmak üzere birçok yerde,
1: evet,
0: çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere en çok yatırım fırsatı sizce nerede?
1: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara, özellikle sanayinin gelişmiş olduğu Bursa, son dönemlerde Çanakkale, İzmir her zaman değerli. Muğla biliyorsunuz son dönemlerde çok ciddi çıkış yakaladı. Yine bir devlet projesi aslında savunma sanayi Kırıkkale bölgesine taşıyorlar. Dolayısıyla o bölgede de Roketsan'ın ve birçok firmanın birçok yatırımı var. Yani büyük bir akım var o bölgeye. Dolayısıyla Kırıkkale bölgesini de son dönemlerde sayabilirim bu gelişmekte olan bölgelerde. Buralarda tercih ederlerse de kazanırlar.
0: Özellikle de konut anlamında fizibiliteyi ne şekilde yapıyorsunuz? Böyle alım satım yapmak isteyen vatandaşları nasıl yönlendiriyorsunuz?
1: Ya konutta biliyorsunuz çok büyük riskler var.
0: Evet.
1: Daha yeni haberlerde birçok şey izlediğiniz programlarda bakıyorsunuzdur. Topraktan alım yapmak önceden kazandıran bir şeydi. Yani bir proje daha başlamadan oradan daire alırsanız finalde kazanırsınız. Ama birçok mağduriyetler doğmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bu satışlar tapu verilmeden yapılıyor. Nasıl yapıyorlar? Bunu daha arazinin, arsanın ruhsatı alınmamış, bir proje çizilmiş. Buna rağmen satışa çıkılıyor. İnsanlar da buradan satış vaadi sözleşmesiyle ev alıyorlar. Aslında bunu yapmamak lazım. İnşaat ruhsatı alınmış ve kat ittifaklı dediğimiz başlangıçtaki tapusu çıkmış yerlerden tercih ederlerse bitmişten daha çok kazanırsınız. Ama dediğim gibi bunlara dikkat edeceksiniz ve alım yaptığınız inşaat firmasının da iyi araştırılması lazım. Eğer gerçekten iyi bir firmadan daha başlangıçta bir konut alırsanız kazanırsınız. Çünkü al sat dediğiniz için söylüyorum.
0: Evet.
1: Burada daha şey olur. Bir de artık insanlar sadece metrekareye bakmıyor. Bunu özellikle burada belirtmek isterim. İnsanlar artık bir yaşam satın alıyorlar. Yani
0: aynen,
1: içerisinde işte kapalı otoparkı, yüzme havuzları, çocuk oyun alanları ve birçok şeye, işte çöp şatılına kadar aslında insanlar buna bakıyor. Dolayısıyla yaşam ve hayat standartı yüksek olan site bari projelerden alım yaparsanız kazanırsınız.
0: Emlak sektöründe yeni çıkan yasalarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Evet, devletimiz bu son dönemlerde gayrimenkul sektörüyle ilgili gerçekten ciddi yaptırımlar yapmaya başladılar. Ama tabii biraz da aslında bazı uygulamalar çok hızlı aksiyon alındı. Mesela şu anda işte bir mülkü siz 3 yıl önce atıyorum 2 milyona aldınız ama aslında 5 milyon almıştınız. 2 gösterdiniz evet. tapuda ki müteahhitler işçiliği gider gösteremedikleri için faturası yok biliyorsunuz. Yani bugün sıvacı dediğiniz ya da kalıpçı dediğiniz insanın resmi olarak bir şeyi yok. Gider olarak gösteremiyor evet. müteahhitler. Dolayısıyla daire satışında bunu ne yapıyorlar? Daha düşük gösteriyorlardı. Bugüne kadar çok problem olmadı. Ama şu anda devlet bu konuda çok ciddi yaptırım uyguluyor. Yani bir mülkü siz ilana 8 milyona girdiniz ama bunu tapuda 3 milyon gösterdiniz. Alıcı satıcı hemen vergi dersine davet ediliyor. Aradaki farkın çok ciddi cezalar kesiliyor şu anda. Ama bu, evet bu karar doğru bir karar. Ama aslında bu yapılmadan önce şu yapılabilirdi. Türkiye'de bir kereye mahsus raiç bedel affı getirmeleri lazım. Hı hı. Çünkü insanlar şu anda düşük göstermeyen yoktu eskiden. Dolayısıyla da herkes evet. şu anda mağdur bu konuda. Ciddi vergilerle karşı karşıya. Onun için bir kereye mahsus raiç düzenlemesi yapılırsa bu kanun çok iyi olur. Gelelim gayrimenkul işi yapan emlak firmalarına. Türkiye'de emlakçıyla bir problem yaşamamış, anısı olmayan insan sayısı çok az.
0: Yok neredeyse.
1: Dolayısıyla da emlakçılara karşı her zaman yıllardır şöyle bir kötü bakış vardır. Hani böyle güvenle güvensizlik arasında gider gelir insanımız. Aslında tabii eskiden yaşananlardan dolayı olmuş bu haklılar. Ama son dönemlerde gayrimenkul işi yapan insanlar da ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Benim buradan tavsiyem şu. Gayrimenkul işi yapanların artık taşınmaz ticareti yetki belgesi diye bir belge var. Hı hı. Bu belge valilikten alınıyor. Size gelen emlakçılarla ilgili lütfen bu belgeyi sorun. Hı hı. Yani taşınmaz ticareti yetki belgen var mı? Zaten yoksa da devlet artık şunu da yaptı. Sizin bir eviniz var. Hı hı. Satışa çıkaracaksınız. Ben de emlak işi yapıyorum. Bana geldiniz. Yetkiyi bana E-Devlet'ten veriyorsunuz. Dolayısıyla benim bir şeyim var. Numaram var. Valiliğim verdi. Bunu size söylediğimde size E-Devlet'te bunu bulmanız lazım. Yani benim firmamın ismi orada çıkıyor olması evet. lazım. Eğer bunu söyleyemiyorsam ve çıkmıyorsa bu isim kesinlikle o kişiyle çalışmayın. Burada çok ciddi bana göre yapılan işlerden bir tanesi de bu. Ben bu konuyu çok destekliyorum
0: evet, çok
1: çünkü.
0: Çok dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten.
1: Mağduriyetlerin hepsini ortadan kaldırıyor. Onun için ben çıkan yeni yönetmeliklerin sektörü biraz daha dizayn ettiğini. Tabii tek bir eksiğimiz kaldı o da şu. Gayrimenkul mesleği gerçekten çok değerli bir meslek. Dediğim gibi ama hep tukaka yapılmış. O da güvensizlikler oluşmuş. Ama bugün baktığınızda bir öğretmenlik, işte bir mühendislik, bir avukatlık anayasada tanımı var. Neler yaptığınızda bir barodan atılacağınızı biliyorsunuz. Ya da meslekten neler ihlal ettiğinizde atılacağınızı biliyorsunuz. Bir meslek. Gayrimenkul danışmanlığı da bir meslek haline getirilmesi lazım. Anayasada gayrimenkul sektörünün çizgileri belirlenmeli meslek olarak. Yani hı hı. hangi konularda yapmadığınızda bu meslekte men edileceğiniz çizilmeli. Dolayısıyla yönetmeliklerle değil, yasalarla çizgileri çizilmiş bir sektör evet. haline gelirse mağduriyetler ortadan kalkar.
0: Sektörün kendi dinamiklerine bakacak olursak, yani bu işi yapmak isteyen gençlere ne tavsiyede bulunursunuz?
1: Şöyle, bu meslek güzel bir meslek. Özellikle son dönemlerde çok iyi hale geldi ve gerçekten de çok ciddi de talep alıyoruz. Yani günde neredeyse bu sektöre, yani kendi ofisimden biliyorum, günde 15-20 kişinin müracaat ettiği, işte mühendisliği bırakıp geldiği, özellikle banka müdürlerinin, banka çalışanlarını bırakıp geldiği ciddi bir şey var, talep var sektöre. Hı hı. Çünkü kazancını herkes dışarıdan baktığında çok iyi okuyabiliyor. Evet kazancı iyi olan bir meslek ama bir de aslında bu mesleğin farklı bir tarafı da var. Biz sürekli eğitimler alıyoruz. Ben kendim de eğitimler veriyorum Türkiye genelinde gittiğim birçok il var. Artık eskiden sadece bir evi göstermeniz ya da o evle ilgili metrekaresini bilmeniz, bir afiş asmanız ve sarı sayfalara ilan girmeniz yeterliydi. Yani emlakçı olabiliyordunuz.
0: Evet.
1: Ama şu an böyle bir şey yok. Şu an çok iyi bir yatırım uzmanı olmanız lazım. Yani finansal okuryazarlık eğitimi almanız lazım. Değerleme eğitimi almanız lazım. Yani bir mülk nasıl değerlenir, fiyatını nasıl belirlersiniz. İşte bankacılık sektöründeki bütün mevzuata hakim olmanız lazım. Hukuksal olarak gayrimenkul hukukunu çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla hepsinin bir eğitimi var ve şu anda bu işi yapan, yani ciddi manada yapan insanlar çok eğitimli insanlar. Dolayısıyla da artık sektör iyice kalitesini yukarı doğru çekmekte. Kazancı zaten iyi. Dolayısıyla da insanlar artık bu mesleği tercih etmeye başladılar. Gençlere de tavsiyem, bence artık ileride bu olacak diye düşünüyorum. Üniversitede de bunun bölümleri açılmaya başlandı biliyorsunuz. Evet. Emlak yönetimi falan. Bu daha da detaylandırılacaklar. 4 yıllık da olacakmış, evet. 2 yıllıkmış şu anda benim bildiğim. Bu bölümleri de tercih etsinler. Çünkü gerçekten bu iş çok değerli bir iş. Hayatınızı çok hızlı değiştirebileceğiniz bir iş. Ama tabii çok da eğitim almanız gereken, çok emek vermeniz gereken bir iş. Onları sektörümüze tabii ki bekliyoruz.
0: Sizin kaleme aldığınız bir kitap sıfırdan sonra ve hayatın içinden de önemli kesitler yer alıyor kitaptan. Biraz bahseder misiniz içeriğinden? Ne anlattınız bize bu kitapta?
1: Şimdi ne anlattık? Bu kitap sıfırdan sonra diye başlığını atmamızdaki sebep şu. Ben tabii herkesin hayatta bir hikayesi var. Bir başarısızlık hikayesi var aslında baktığınızda. Bir de başarı hikayesi var. Takip ediyorsanız da birçok başarılı insanın, iş adamının aslında hayat hikayesini dinlediğinizde hepsinde bir aslında bir iniş var, dibe vuruş var, sonra çıkış var. Bizde de böyle bir hadise oldu. Yani 2017-18, 2019'a kadar devam eden, 2019'dan sonra da aslında bu sektöre girerek ve vazgeçmeyerek aslında öyle söyleyebilirim. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Sıfırda değildi aslında biz. -5'lerdeydik, biz bunu sıfır yazdık. Oradan zirveye çıkışı anlatan, aslında vazgeçmemenin önemini anlatan, insanlar istediğinde her şeyi başarabilir'i anlattığımız, özellikle şu anda gençlerin umutsuz olduğu, birçok insanın işte ya buradan nasıl çıkacağım, olur mu, ümidini kaybettiği bir dönemde aslında ben tam zamanının olduğunu düşünerek bunu kaleme aldım.
0: Öyle.
1: Çok uzun yazmadık, 128 sayfaya sığdırdık aslında kocaman bir hikayeyi. Ama özetle bu kitabı okuyanların finalde şunu demesini sağlamak istedim. Tek hedefim buydu. Bu yaptıysa ben de yapabilirim dedirtmek istedim. Ve okuyanlardan da aldığım şey bu, tepki bu. Sen yaptıysan ben de yaparım. Çünkü o kadar kötü bir yerden başlayan hikaye ki, hatta orada kullandığım bir cümleyi burada da kullanayım, yine kitapta da var. Bir hocamız bir eğitimde söylemişti. Beni aslında dönüş noktamdı bu. Şöyle demişti. Düşünün, ben o zaman sıfırda bile değilim. -5'teyim. Adam şunu söyledi sahnede. Dedi ki, arkadaşlar dedi, sıfır -1'den iyidir dedi. İnsanın hedefi sıfıra gelmek olamaz diye düşünüyorum. Ama ben o an dedim ki evet, ben önce -5'ten sıfıra gel. Bir sıfır olmalıyım. Sıfırdan sonra yukarı doğru çıkmam lazım dedim. Ve gerçekten o gün sıfıra gelmenin de ne kadar değerli olduğunu anladım. Onun için hani ben insanlara bakıyorum sıfırda ama ben bittim diye. Bitmedim. -5'ten sıfıra gelebiliyorsa insanlar, sen de sıfırdan 5'e çıkabilirsin ya da 3'e çıkabilirsin. Tek bir anahtarı var bunun. O da vazgeçmemek. Hiçbir zaman hiçbir şeyden vazgeçmesinler. İnsanoğlu isteyince her şeyi başarabilir. Aslında bu kitapta onu anlattık.
0: Gerçekten böyle bir zamanda yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaşanmışlığın üzerine yazılmış bir kitap olması da ayrı bir güzel tabii ki. Şu an sizce almak mı mantıklı yoksa satmak mı? Benim de çok merak ettiğim bir soru.
1: Evet, bu da klasik bir sorudur. Evet. Almak mı satmak mı? Şöyle, ben burada insanlara tam doğru bilgi vermek adına şöyle bir örnek vereyim. Şimdi insanlar genelde Türkiye'de şuna odaklanmış vaziyette. Konut kredisi faizleri düşmesini bekler. O zaman konut alır. Faizler yükseldiğinde de konut almaz. Bekler.
0: Evet.
1: Bu tam tersi aslında. Konut faizlerinin yüksek olduğu dönem konut almanın, yani alımın tam zamanıdır. Çünkü Türkiye'de, bakın araştırın bunu, konut faizleri düştüğü her dönem konut fiyatları çok ciddi artış yakalamıştır. Mesela 2019 ya da 20 olmalı, 0.69'a düşmüştü konut kredileri. Müthiş bir talep. Talep olduğu yerde arz yeterli değil Türkiye'de. Ne olur? Talep arz dengesi kaçtığında fiyatlar yükselir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da o gün atıyorum 2 liralık daireler bir anda faiz düşer düşmez 4 liraya çıktı. Ama insanlar aldı. Aslında yanlış. Alım zamanı şu anda çok ciddi, buradan seslenelim. Gücü olan, parası olan, yatırım yapmak isteyen ya da oturmak için almak isteyenlerin hepsi alabilir.
0: Şu Çünkü an alım zamanı
1: 2 yıldır Türkiye'de ilk defa konut fiyatları hiç çıkış yakalamadı. Aksine düşüş yaşanıyor şu anda. Ben çok önümüzdeki dönemde, yani burada bir 5-6 ay sonra bu fiyatların burada kalmayacağını, konut kredilerinin de bu kadar yüksek olmayacağını, bir tık düşüşler yaşanacağını ve talebin artacağını, ama Türkiye'de konut stok sıkıntımız var bizim. Yani üretim yok. Dolayısıyla şu son 4-5 yıldır da, özellikle pandemiden sonra ve son 3 yıldır müteahhitler üretmiyor. Maliyetlerin artışı, talep olmaması. Dolayısıyla da bir anda bu talebi gördüğümüzde eldeki mal ne yapar? Değer kazanır ve alım yapan insanlar da yüksek fiyattan bunu alır. Yani onun için tam alım zamanı.
0: Peki bu sorun üzerine bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi siz mesela şu an alım zamanı dediniz. Evet. Size danışanlara da bu şekilde söylediğiniz zaman tabii. Böyle almaya çalışan ya da çevrenizde vatandaşların böyle aldığını görüyor musunuz?
1: Tabii ki,
0: yoksa
1: tabii ki.
0: Bekliyorlar mı, almıyorlar mı ya da satıyorlar mı? Böyle bir gözleminiz
1: şöyle,
0: var mı şu an?
1: Şöyle, oturmak için alanlar bekliyor. Hı hı. Yani ben bir ev alayım oturayım ya da çocuğuma bir ev alayım otursun diyenler bekliyor. Ama gayrimenkul yatırımcısı dediğimiz hani alıp satacak olanlar alıyorlar. Hiç durmuyor. Hatta çok da ciddi alım yapıyorlar. Çünkü nakit paranın çok değerli olduğu ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Normalde bir malın değerini satıcı belirler. Ben bu sektörde hep bunu biliyorum. Ama şu an son bir yıldır artık satıcı fiyat belirlemiyor. Fiyatı belirleyen alıcılar. Yani sizin bunu ne kadar istediğinizi alıcı karar veriyor. Siz 5 lira diyorsunuz, alıcı diyor 3,5 lira. Siz de bunu 3,5'a vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü nakit çok değerli. Evet. Satmak zorunda olanlar da çok. Dolayısıyla da alıcıların fiyat belirlediği bir şeydeyiz, dönemdeyiz. Bu da çok değerli.
0: Emlak piyasasının geleceğini peki nasıl görüyorsunuz?
1: Emlak piyasasının geleceği çok iyi. Daha da iyi olacak. Çünkü Türkiye'de hala konut ihtiyacı var. Ve çok büyük bir açık var. Yani neredeyse 1 milyonun üzerinde diyebilirim. Hatta bu boşluğu da devletimiz işte TOKİ konutlarını, sosyal konutları çoğaltarak boşluğu tamamlamaya çalışıyor. Ama o da yeterli değil, yetmiyor. Çünkü Türkiye'de artık insanlar tek yaşamaya başladı.
0: Evet.
1: Dikkat ederseniz stüdyo daireler, 1+1 daireler en çok satılan daireler. Çünkü aile eskiden 3+1, 4+1 evler daha çok satılırdı. Çünkü aile bir arada yaşardı. Şu anda mesela 16-17 yaşında bir çocuk bile ailesinden bir ev istiyor ve evini ayırıyor. Evdeki 3 çocuk, 3'ünün de evi ayrı, anne baba ayrı. Dolayısıyla boşanma oranları da çok yüksek. Evlenip boşanan sayısı çoğaldıkça da tek yaşayan sayısı da çoğalıyor. Çocukların da böyle bir talebi oluyor. Dolayısıyla da ben Türkiye'de konut açığını da bildiğim için, takip ettiğimiz için, TÜİK verilerine de var bu şu anda. Çok ciddi talep olacağını düşünüyorum. Hala var. Bu çoğalacak ama. Yani hiç bitmeyecek bir sektör. Bir gıda, bir de barınma ihtiyacı. Ama Türkiye'de en çok tabu bence bu son 3 senede yaşayacağız. Yani 2030'a kadar bence çok ciddi talep olacak konuta.
0: Son olarak bir sorum var. Sizce başarının sırrı nedir?
1: Başarının sırrı bence öz disiplin. Bir insanın kendiyle alakalı öz disiplini varsa başarır. Bir de vazgeçmemek. İnsanlarımız hayal kurmaktan korkar oldu aslında. Başarının bir sırrı da bence hayal kurmak. Hayal kurmanın sınırı olmamalı. Küçük hayaller kurmamalısınız. Hayallerinizi söylediğinizde karşısındaki insanların size gülmesi lazım. Alay etmesi lazım. O kadar büyük hayalleriniz olması lazım ki başarıya gidebilirsiniz. Ben sabah çok erken kalkmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zamanı çok iyi kullanmak lazım. Sabah erken kalkan 5-0 önde. Onun için erken kalkın, öz disiplinli olun, hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Asla lider ve rehber aramayın kendinize. Ve insanların size inanmasını beklemeyin. Önce siz kendinize inanın. Kendine inanırsan her şeyi başarırsın. Bunu tavsiye edebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta Vizyoner'in konuğu, iş insanı, yazar Fatih Yüce'ydi. Hoşça kalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
3: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: mi şimdi?
1: Eyvallah.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Baysmart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: halim.
1: Tam Taşçı Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem.

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: halim.
1: Tam Taşçı Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

0: Turkcell sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne?
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynenimiz.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Turkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
8: Turkcell'leri bağlan hayata.
9: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tan Taşçı, Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Haftanın en çok dinlenen ve en sevilen şarkılarını derlediğimiz Top 20 listemiz hazırsanız başlıyor. Listemizi 20 numaradan Sıla ile açıyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün sevilen parçalarından olan Ağırbaşlı Serseri bu hafta 6 basamak geriledi ve 20 numarada yerini aldı.

18 numarada geçtiğimiz hafta giriş yapan Karma ve Serdar Ortaç'ın sürpriz bir işbirliğini gördük ve bu hafta da listemizde iki basamak birden yükseldi Taburama parçasıyla. 18 numarada da yeni yerini aldı.

17 numarada bu hafta bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Hatta listemizin de tek yeni girişi. Ayşe Altın Önal'dan uzun zamandır bir yeni şarkı bekliyorduk ve bu sürprizle de bizi karşıladı. Harika bir ortak çalışmada buluştular. Çodur ve Ozan Bayraşa ile beraber Çıktı Yangınlar bu hafta 17 numaradan giriş yaptı.

Geldik 16 numaraya. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Yangın yeri bu hafta listemizde 3 basamak geriledi ve 16 numarada yerini aldı.

geldik 15 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı heyecan parçası ama 2008'de Serdar Ortaç'tan çok severek dinlemiştik. Bu sefer ise Mustafa Mert Koç'un yorumuyla dinliyoruz heyecan parçasını. Ve bu hafta tam 3 basamak birden yükseldi. 15 numarada yerini aldı.

numaradan Ezhel'le devam ediyoruz. Herkesin şikayet ettiği bu dönemlerde harika bir şarkı çıkardı. Bana ne bu sevdalardan dedi ve 4 basamak birden yükselerek 14 numarada yerini aldı.

0: Mermi.
1: Top 20 listemizin 13 numarasındayız. Betül Demir Yüzlü Kıyı parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak geriledi ve 13 numarada yeni yerini aldı. Ben

Kelimelerin akış gibi işleyen bir sanatçıyla devam ediyoruz listemize. 12 numarada Mabel Matiz var. Klibi ayrı güzel, şarkısı ayrı güzel ve bu hafta listemizde Umrum Dışı 12 numarada.

listemiz tüm hızıyla devam ederken 11 numaraya geldik bile. Buray'la devam ediyoruz listemize. Tam benim tipim bu hafta listede tam 3 basamak geriledi ve 11 numarada yerini aldı.

listemizin tam ortasındayız. Yani 10 numarasındayız. Ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Mustafa Sandal'ın yepyeni single'ı var. Geliversem bu hafta tam 2 basamak birden yükselerek 10 numarada yeni yerini aldı.

9 numarada bizi harika bir ortak çalışma karşılıyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor ve Büken üçlüsünün Güldüğün Fotoğraflar parçası 3 basamak birden yükseldi bu hafta Top 20 listemizde ve 9 numarada yerini aldı.

Aşk deyince aklımıza gelen sanatçılardan biri Yalın. Bu hafta da 8 numarada Akşamüstü parçasıyla Yalın var. Bir basamak yükseldi ve 8 numarada yerini aldı.

Bilemedik 7 numaraya. Yazın cıvıl cıvıl enerjisini bize yaşattı Tantaşlı gidişat parçasıyla ve artık birazcık sonbaharın, kışın gelişiyle de birazcık düşmeye başladı. Bu haftada bir basamak geriledi. 7 numarada yerini aldı.

Yaz deyince aklıma gelen şarkılardan biri de Asil Gök, Ne Oldu Böyle Oluyor. 2026 yaza gerçekten damga vuran bir parça oldu Ne Oldu Böyle. Bu haftada bir basamak geriledi ve 6 numarada yerini aldı.

20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken geldik 5 numaraya. Listeye girdiği ilk günden beri de yükselişte zaten. Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada çok fazla duyduğumuz bir parça. Sebebi Yar bu haftada tam 5 basamak birden yükselerek 5 numarada yerini aldı.

0: Eyvallah!
1: 2026'ya damga vuran bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. APO ve Sibel Can ikilisinin Kıyamam parçası. Geçtiğimiz haftalarda zirvedeydi ve bu haftada 3 basamak geriledi Kıyamam parçasıyla. 4 numarada yerini aldı. Bakalım önümüzdeki günlerde tekrardan zirveye yükselebilecek mi?

90'lar tadında enerjik, hareketli bir parçayla devam ediyoruz listemize. Mert Demir bu sefer alıştığımız Mert Demir'in dışına çıkıyor ve Hazırım İnan Kaybolmaya parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak yükseliyor ve 3 numarada yerini alıyor.

kelime listemizde zirveyi artık açıklamaya çok az kaldı ve 2 numaradayız. Gülşen karşılıyor bu hafta bizi 2 numarada. İtaat Yok parçasıyla çok sevildi ve şu detayı da vermek istiyorum. Bir müzik platformunda dinlenme sayısı 2 milyarı da geçti. İtaat Yok bu hafta 2 basamak birden yükselerek zirvenin ortağı oluyor.

Top 20 listemizin zirvesine geldi sıra. Bu hafta bir numaranın sahibi Derya Uğlu oluyor Şımarık parçasıyla. Şımarığı da 10. sanat yılına özel hazırlamıştı. Geçtiğimiz haftada zaten zirvenin ortağıydı. Bu hafta ise zirvenin sahibi oluyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda zirvenin sahibi kim olacak? Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: BeSmart Go ile futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: kapıda sanki güneşsin, eriyorum.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ne yapıyorsun? Ya bir saniye dinler misin?

0: seninle sevgilin. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk